0: Mangal Döner X Lucas Podolski sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 26 Haziran Cuma günü sabaha karşı Türkiye Dünya Kupası'nda son maçına çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak olan A milli takımın maçı saat 04'te yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Mangal Döner X Lucas Podolski'nin sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın sonucu değişebilir ama lezzetin şampiyonu değişmez. Mangal Döner X Lucas Podolski, Kebapov Champions.

Torobil Hediyeleri Cup. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

yaşamış bilsen de, bilmesen de, yara bere içinde bu yollardan geçeceksin.

0: Mangal Döner X Lucas Podolski sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 26 Haziran Cuma günü sabaha karşı Türkiye Dünya Kupası'nda son maçına çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak olan A milli takımın maçı saat 04'te yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Mangal Döner X Lucas Podolski'nin sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın sonucu değişebilir ama lezzetin şampiyonu değişmez. Mangal Döner X Lucas Podolski, Kebapov Champions.

skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda F grubunun son maçlarında ilk yarılar tamamlandı. Hollanda, Tunus karşısında 2-0 önde kapattı ilk yarıyı. İsveç ile Japonya ise golsüz beraberlikle soyunma odasına girdi. Dünya Kupası'nda E grubunda ise sürpriz yaşandı. Ekvador 1-0 yenik duruma düştüğü Almanya'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Bu skor Ekvador'u 4 puana taşıdı. Grubu 3. sırada bitirdiler böylece ve bir sonraki tura atladılar. Almanya'da Deniz Undav maça ilk 11'de başlamadı. Son yarım saat sahadaydı. Bu sefer maçı çeviremedi. Almanya'da Deniz pozitif anlamda çok konuşulurken Leroy Sané de en çok eleştiri alan oyuncu. Ne şanstır ki bu tarihi maçta Galatasaray'ın yıldız 10 numarası Almanya adına golü atan oyuncuydu. Almanya bir sonraki turda maçını 29 Haziran'da yani 3 gün sonra oynayacak. Rakipleri henüz belli değil. E grubunda bir de Fildişi Sahili Kurasao mücadelesi vardı. Fildişi Sahili maçı 2-0 kazandı. Trabzonspor'un genç yıldızı Fildişi Sahili'nin milli oyuncusu Ulayi karşılaşmada önemli bir etki bıraktı. Yakında yüksek meblağlı bir transfer yapabilir. Afrika temsilcisi Fildişi Sahili Dünya Kupası tarihinde ilk kez bir sonraki tura çıktı. Kurasao ise Dünya Kupası macerasını tamamladı. Hikayeleriyle Almanya'ya attıkları golü 7'den 70'e çılgınca kutlamalarıyla akıllarda kaldılar. Kurasao'da oynayan Iğdırlı, Kayseri Sporlu ve Konya Sporlu futbolcular da turnuvayı böylece bitirmiş oldu. Türkiye demişken Ay Yıldızlıların D grubunda Dünya Kupası'na veda maçı var. Rakip ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri, karşılaşma sabaha karşı 4'te. Mikrofonda ben Volkan Ağır, herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir, tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. D grubunda Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile maçı oynanıyor şu dakikalarda. Karşılaşmada Türkiye nihayet turnuvadaki ilk gollerine de ulaştı. Maçın henüz 3. dakikasında Türkiye 1-0 mağlup duruma düştü. Kötü bir başlangıçtı bu Türkiye adına. Ancak 10. dakikada Arda Güler sahneye çıktı ve durumu 1-1'e getirdi. Ardından 31. dakikada Orkun Kökçü'nün golleriyle 2-1 öne geçti Türkiye. Mücadele bu şekilde devam ediyor. Gelişmelerle karşınızda olacağız. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Guten Morgen, merhabalar merhabalar bütün dinleyenlerimize selamlar, sevgiler, keyifli sabahlar diliyoruz. Metropol FM'desiniz. Çay Şekeri programımızın startını verdik haftanın son iş gününde. Evet, biraz önce Türkiye-Amerika maçı sona erdi. Maçta neler yaşandı, maç kaç kaç bitti hemen birazdan bahsedeceğiz. Önce küçücük bir ara, güzel bir müzik arası, sonra buradayız. Günaydın.

0: Milli takımın maçı biraz önce sona erdi ve Türkiye turnuvaya bir galibiyetle veda ediyor. Türkiye ev sahibi Amerika'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı değerli Metropol FM dinleyenleri. Amerika'ya karşı, ev sahibine karşı alınan bu galibiyet önemli bir galibiyet. İstediğimiz bir galibiyetti. En azından gollerle, en azından puanla turnuvayı kapatmış oluyoruz bu şekilde. Ama işte milli takımın da potansiyeli de bir anlamda bu maçta ortaya konuldu. Keşke diyerek bu turnuvayı noktalıyoruz kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Diğer maçlarda da keşke bunu yapabilseydik, keşke kaleyi bulsaydık. Yine erken bir golle Türkiye geriye düştü. Daha 3. dakikada Amerika Trusty'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Ama buna çabuk cevap verdi. Milli takım Arda Güler'le 10. dakikada durumu eşitledi. Hatta Barış Alper Yılmaz'la 31. dakikada 2-1 öne geçti Türkiye. İkinci yarının başlarında erkenden yenilen bir gol. 49. dakikada Berhalter durumu 2-2 yaptı ve maça 91'de giren Kaan Ayhan maçın uzatma dakikalarında artık son saniyelerde 98'de attığı golle milli takımı 3-2'ye götürdü ve maç bu sonuçta sona erdi. Türkiye ilk iki maçta rakiplerini yenen Amerika'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı. Kadro tercihinden bahsedecek olursak çok fazla değişiklik de başladı. Önceki maçlara göre Montella maça mesela Ozan Kabak oynadı. Eren Elmalı ilk 11'deydi. Salih Özcan ilk 11'de yer aldı. Oğuz Aydın vardı. Aynı zamanda Kenan Yıldız da ilk 11'de sahaya çıktı. Kerem Aktürkoğlu oynamadı. Ne ilk 11'de vardı ne sonradan da girmedi. Barış Alper Yılmaz önde forvet oynadı. Ve bu da sanki biraz daha faydalı oldu gibi görünüyor. Tabii Amerika'nın da ilk iki maçı kazanıp grup liderliğini garantilemiş olduğunu unutmamak gerekir. Ama yine buna rağmen milli takımın 3 gol atıp Amerika'yı yenip turnuvaya bu şekilde veda etmiş olması da bir galibiyetle en azından son noktayı koymuş olması da güzel. Küçük bir ara verelim. Maçtan bahsedeceğiz. Gruptaki diğer maçtan ne oldu? 0-0 beraberlikle sonuçlandı mı diye bakalım. Son dakikalarda 0-0'dı. Hemen tekrar evet. Maç 0-0 berabere bitmiş. Paraguay-Avustralya maçı 0-0 berabere bitti. Grubumuzu Amerika 6 puanla birinci, Avustralya 4 puanlı ikinci, Paraguay 4 puanlı üçüncü ve Türkiye'de bu son aldığı galibiyetle son sırada 3 puanla son sırada tamamlamış oldu. Küçük bir ara veriyoruz, ayrılmayın.
1: Mangal Döner X Lucas Podolski sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. 26 Haziran Cuma günü I grubunda Norveç-Fransa mücadelesi var. Maç saat 21'de, yayıncı STF. I grubunda aynı saatte bir başka mücadele de var. Senegal-Irak karşılaşması 21'de başlıyor. Yayıncı Magenta. 27 Haziran Cumartesi günü G grubunda Yeşilburun Adaları Suudi Arabistan'la karşılaşacak. Maç saat 02'de, yayıncı AR'de. 27 Haziran Cumartesi günü G grubunda Uruguay İspanya ile karşılaşacak. Maç saat 02'de, yayıncı Magenta. 27 Haziran Cumartesi günü sabaha karşı 05'te H grubunda Mısır İran mücadelesi var. Yayıncı Magenta. 27 Haziran 05'te Yeni Zelanda Belçika ile karşılaşacak. Maç saat 05'te, yayıncı Magenta. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
1: Mangal Döner X Lucas Podolski'nin sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın sonucu değişebilir ama lezzetin şampiyonu değişmez. Mangal Döner X Lucas Podolski, Kebap of Champions.

0: Kadere bak Alişan Metropol FM'de sizinleydi. Evet, kadere bak, iki maçı kaybet, ondan sonra ev sahibi Amerika'yı, hem de Amerika'yı yenerek turnuvaya veda et. Bravo diyelim millilere. Ama şu golleri önceki maçlarda ataydık ya ya. Son maça iddialı çıkaydık ya ya. Hadi tamam, canımız sağ olsun diyoruz. Ama bilmiyorum, hepimizin içinde yok mu şu an ya? Tek böyle düşünen ben miyim? 3-2 kazandı Türkiye. Son saniye golüyle, son saniye golüyle maça sonradan giren Kaan Ayhan. Önceki maçlarda oynamamıştı. Önceki maçlarda oynasaydı olabilir miydi acaba? Kaan Ayhan'la bir gol bulabilir miydik acaba? Kadro tercihi biraz daha farklıydı. Mesela önceki maçlara göre Kerem dışarıda kaldı. Alper önde forvetteydi. Kenan baştan oynadı. Salih Özcan vardı. Onu da yine söyleyelim. Maçın analizini yapacağız biraz sonra Volkan Ağır'la, spor redaktörümüzle. Öncesinde ama güzel bir parçayla, küçük bir arayla pardon devam edelim. Sonrasında keyifli bir şarkıyla burada olacağız. Diğer maçlara da bakacağız. Almanya dün akşam 2-1 kaybetti. Sané gol attı ikinci dakikada. Alman milli takımı grup lideri olarak gruptan çıkmayı garantilemişti ama Alman milli takımının bu mağlubiyetine çok ciddi eleştiri var. Kötü oynadılar diye birazdan.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Patron, peynir bitmiş.
3: Tamam, yazdım.
2: Ana, kuru gıda da azalmış.
3: Tamam, onu da ekledim.
2: Sebzeler de bitti, bitecek.
3: Hay aksi, bunların hepsini şimdi nereden bulacağız?
4: Golden Fine Cost Großhandel'den tüm ihtiyaçlarınız tek yerde. NRW'nin her yerine servis. Frische und Qualität für Ihr Geschäft. 40 yıllık tecrübe. Golden Fine Cost.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10 bin euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünüyle birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10 bin euro değerinde tatili sen kazan. Detaylı bilgi için Gazi.de. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Milli takım kazandı, milli takım. Turnuvaya 3 gollü bir Amerika galibiyetiyle son noktayı koydu ama millilerde daha ilk dakikalarda gelen gol yine ya bu da olur mu dedirtti. İlk dakikada çok ciddi defans hataları yine neredeyse maça damgasını vuruyordu. İlk dakikada yapılan hatalarla gelen korner atışlarından sonra Türkiye golü yedi. Erken bir golle geriye düştü. Trussi'nin attığı golle Amerika 1-0 öne geçti. Ardından Los Angeles'ta oynanan maçta Arda Güler 10. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın gol pasında topu kaleye gönderdi. Güzel bir şık bir şutla durumu 1-1'e getirdi Türkiye. Sonrasında ise Eren Elman'ın golüyle topla buluşan Orkun Kökçü topu düzgün bir vuruşla kaleye gönderdi ve Türkiye 2-1 öne geçti 31. dakikada. Maçın ikinci yarısı başladığında 49'da yine defansta topu uzaklaştıramayan defans oyuncularımız topu Amerikalı futbolcunun ayağına gönderince dışarıdan gelen düzgün bir şutla Amerika durumu 2-2 yaptı ve maçın artık uzatmasında maç 7 dakika uzatıldı ve 98'de artık uzatmalar da bitmişti. Can Uzun'un pasında, Can Uzun da sonradan oyuna girdi 87'de. Can Uzun'un pasında Kaan Ayhan, o da sonradan oyuna girmişti 91'de. Kaan Ayhan topa yatarak müdahale etti ve topu Amerika kalesine gönderdi. 98'de Türkiye 3. golü bularak maçı kazanmayı başardı. Gider ayak Trump'ın takımını yenmiş oldu. Ama şöyle bakıyorum, 19 şut atmayı başarmış Amerika. Birinciliği garantileyen Amerika, kadrosunda da değişikliğe giden Amerika 19 şut atmış. Bunların 7'si isabetli şutlarmış. Bu kez fazla şut atmamış.

2-1 mağlup oldu. Almanya'da gruptan çıkmayı garantilemişti aslında. Ekvador mutlaka maçı kazanması gerekiyordu bir üst tura çıkabilmesi için. Ve Amerika'da çok sayıda Ekvadorlu var ve dün New Jersey'de oynanan maçta statta bulunan 50 bin Ekvatorlu taraftarın da desteğiyle Ekvador takımı 1-0 yeni duruma düşmüş olduğu, geriye düşmüş olduğu maçta önce eşitliği sağladı, sonra da maçların sonuna doğru bir gol daha bularak Almanya'yı 2-1 yendi ve puanını 4'e yükseltti. En iyi üçüncülerden biri oldu. Bir üst tura çıkmayı başardı. Grubun diğer maçında ise fil dişi sahili Curaçao'yu 2-0 yenmeyi başardı ve grubu ikinci olarak tamamladı. Değerli dinleyenler, başka hangi maçlar oynandı? Hollanda Tunus'u 3-1 yendi gece. Japonya ile İsveç grup ikinciliği için karşılaştılar. Maç 1-1 berabere bitti. F grubunu Japonya ikinci olarak tamamladı. Bir üst tura çıktı. İsveç de üçüncü olarak bir üst tura yükseldi. Bugün İ grubunda Norveç-Fransa maçı var. Bu maçta grubun lideri belirlenmiş olacak. Senegal Irak'la karşı karşıya geliyor saat 21'de. Gece saat 2'de Kap Verde, yani Yeşilburun adalarıyla Suudi Arabistan mücadele edecek saat 2'de. Ve bu maçı kazanırsa Yeşilburun adaları o zaman bir üst tura çıkacak. Çok büyük, önemli bir sürprize neden olacak. Uruguay-İspanya maçı var. O da saat 2'de. Uruguay'da bir üst tura çıkması için mutlaka İspanya'yı yenmesi gerekiyor. İspanya bir üst tura çıkmayı garantiledi ama İspanya'da tabii yenilmeden, puan kaybetmeden lider olarak o şekilde çıkmak istiyor bir üst tura. Sabah saat 5'te Yeni Zelanda-Belçika ve Mısır-İran maçları var G grubunda. Saatlerimiz 6.39. Hadise ve Motive'den Labirent. Günaydın.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Mikrofonda ben Volkan Ağır. D grubunda Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştı ve bu maçta Türkiye turnuvadaki ilk golleriyle ilk 3 puanına ulaştı. Dünya Kupası veda maçına pek de iyi başlayamamıştı Kırmızı Beyazlılar. Henüz maçın 3. dakikasında 1-0 geriye düşmüştü. Ancak bu sefer iyi reaksiyon verdi ve 10. dakikada Arda Güler'in golüyle önce 1-1'i yakaladı. 31. dakikada Orkun Kökçü'nün golüyle 2-1'de öne geçti ve ilk yarı bu skorla bitti. İkinci yarının hemen başında ne yazık ki ABD bulduğu golle skoru beraberliğe taşıdı. Maç böyle bitecek mi diye düşünürken 90+8'de oyuna sonradan giren Kaan Ayhan ceza sahası içinde buluştuğu topu ağlara gönderdi ve Türkiye'nin bu turnuvada ilk 3 puanına ulaşmasını sağladı. 3 golle geldi bu 3 puanda. Karşılaşma 3-2 tamamlandı. Ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye 3-2 yenerek turnuvayı tamamladı. Bu skorların ardından D grubunda Amerika Birleşik Devletleri 1., Avustralya 2. ve Paraguay 3. sırada yer aldı. Dünya Kupası'nda E grubunda da maçlar vardı ve burada bir sürpriz yaşandı. Ekvador 1-0 yenik duruma düştüğü Almanya'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Bu skor Ekvador'u 4 puana taşıdı. Grubu 3. sırada bitirdiler ve bir sonraki tura çıktılar. E grubunda bir de Fil Dişi Sahili Kurosawa maçı vardı. Fil Dişi maçı 2-0 kazandı. Ayrıca F grubunda Hollanda Tunus'u 3-1 yenerken Japonya İsveç'le berabere kaldı. Gelişmelerle karşınızda olacağız. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Laptop, tablet ve telefonu çıkar.
2: Baba, ich hab Durst.
3: Tamam, iç şunu hemen sonra çöpe at. Parfüm için poşet nerede?
4: Kein Stress. Am Köln-Bonn Airport kann alles in der Tasche bleiben. Getränke können Sie auch mitnehmen.
2: Echt?
4: Ja. Und ab diesem Sommer sogar bis zu 2 Liter.
3: Ah, işte tatil böyle başlamalı.
5: Yeni teknoloji sayesinde artık her şey çok daha hızlı. Üstelik ailelere özel bir geçiş noktası da var. Köln-Bonn Airport. Einfach entspannter.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Artık sevmeyeceğim. Günaydın, merhabalar. Dünya Futbol Şampiyonası'nda grup maçları birer birer tamamlanıyor. Türkiye'nin grubundaki maçlar da tamamlandı. Türkiye son maçını 3-2 kazandı Amerika karşısında. Türkiye'nin grubundaki diğer maç Avustralya ile Paraguay arasında 0-0 berabere bitti. İki takımda da bir numara yok ya, harbi harbi. Lan vallahi billahi ya. Ve bir üst turdaki eşleşmeler de yavaş yavaş belli oluyor. O eşleşmelerden birinde ev sahiplerinden Kanada ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek pazar akşamı. Brezilya Japonya ile bir üst turda karşı karşıya geliyor. Güzel bir maç olur. Hazırlık maçında geriye bıraktığımız aylarda Japonya Brezilya'yı 3-2 yenmişti. Japonya da iyi, gerçekten iyi. Ve Almanya'nın rakibi henüz belli değil ama büyük bir ihtimalle Paraguay olacak gibi görünüyor. Daha belli değil. Grup maçları tamamlanınca Almanya'nın bir üst turdaki rakibi belli olacak. Ve Hollanda ile Maroko, yani Fas karşı karşıya gelecek. Bu da çok güzel bir maç. Yani bir çeyrek final, bir yarı final maçı da olabilirdi bu. Hollanda-Maroko bir üst tura çıkmak için karşılaşıyor. Ne zaman? Salı sabahı saat 3'te. Diğer eşleşmelere baktığımızda bir de Amerika'nın rakibi belli olmuş. Amerika'nın rakibi de Bosna Hersek. Amerika Bosna Hersek'te oynayacak ve diğer eşleşmeler de artık bugün yarın belli olup tamamlanacak. Değerli dinleyenler, saatlerimiz 6.58 oldu. Radyolarına yeni ses vermiş olan dinleyenlerimiz, günaydın efendim sizlere. İş yerlerinde çalışmaya başlamış olanlara da tabii ki hayırlı işler. Günlerden cuma, haftanın son iş günü. Herkese kolaylıklar.

0: geliyor.
1: Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ila 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz? Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Ümit Sayın, ya sen gidip de. Günaydın bütün dinleyenlerimize, merhabalar. Guten Morgen. Radyolarınıza ben Serdar.
1: Gel iyidir, gel. Gel seni bir öpem.
0: Öpücükler, öpücükler gönderiyoruz bulunduğunuz yerlere. Sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımızın ikinci saati. Evet, maçı kazandık da. Güzel, çok güzel tabii. Turnuvadan 3 puanla ayrılmak. Hani en azından atamadığımız o ilk maçlarda atamadığımız golleri bu son maçta atmak güzel de. Bu galibiyeti ne yapacağız biz şimdi? Neremize koyalım bu galibiyeti şimdi? Bir işimize yaramıyor ki. Elendikten sonra 3 gol attık. Bak ilk 2 maçta 1 gol, öbüründe de 1 gol. Sadece 2 gol atsaydık 2 maçta bize yetiyordu. Hatta birinde 1 gol atıp diğerinde de yemeden hiç gol yemeseydik o da yetiyordu. İlk 2 maçta neredeyse 70 tane şut çekmişiz ve gol bulamadık. Bu sabah Amerika ile oynanan maçta 10 şut atmışız. 4'ü kaleyi buldu, 3'ü gol oldu. Demek ki az şut atmamız lazım bizim. Fazlası yaramıyor. Ama defansa baba ya, yine ne hatalar. Abdülkerim, daha ilk dakikada o nasıl bir hata ya? Amerikalılar golü kaçırdı. Alın bir daha deneyin diye topu Amerikalıların ayağına veriyor. Kerem oynamadı. Oyuna da girmedi sonradan. Barış forvetteydi. Onun dışında Hakan Çalhanoğlu oynamadı. Merih Demiral oynamadı. Oyuna sonradan da girmediler. Son saniyede 98. dakikada Kaan Ayhan'ın attığı golle 98'de 3-2 yaptı Türkiye ve kazandı. Diğer maçlarda oynasaydı Kaan Ayhan bir şey yapar mıydı? Bilmiyoruz. Ama 3-2'lik galibiyet. Öpüyoruz, başımıza koyuyoruz, cebimize koyuyoruz. Ama bir üst tura çıkamıyoruz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kalabalıktan bunaldınız mı? Şehrin gürültüsünü geride bırakın. Maide Restorant, doğanın içinde şık terasıyla eşsiz lezzetler sunuyoruz. Her gün açık büfe kahvaltıdan kebap çeşitlerine, çıtır çıtır pidelerden tava yemeklerine huzurun ve lezzetin tadını çıkarın. Maide Restorant Unterasse Olympia Weg 2 Köln.
2: Eşiniz, anneniz, babanız için en iyi doktoru bulmak artık çok daha kolay. Türkiye'nin önde gelen hastaneleri ve ünlü doktorları Düsseldorf'a geliyor. Kalp, ortopedi, estetik ve daha fazlası. Fuara özel indirimleri kaçırmayın. 26 ile 27 Haziran Hilton Düsseldorf. Giriş ücretsizdir.
3: Çıtır sesi duyuyor musun? Bu Hasan Özdağ'ın 40 yıllık emeğinin sesi. Ustalıkla hazırlanan çıtır baklavaları, özel anlarınıza değer katan tasarım pastalarıyla Köln'ün tek tatlı markası Hasan Özdağ Pastanesi. Artık online siparişle bu çıtır Almanya'nın her yerinde. Hasan Özdağ Pastanesi, Köln'de 2 şubesiyle hizmetinizde.
1: Paranızı enerjiye değil, tatile harcayın. Grünwert Energie, avantajlı tarifeler, güvenilir hizmet ve Türkçe destek sizi bekliyor. İster internetten, ister telefonla. Türkçe konuşan müşteri danışmanlarımız geçiş işlemlerinizde size baştan sona yardımcı oluyor. Hızlı, kolay ve zahmetsiz. Hemen şimdi Grünwert Energie'ye geçin. Grünwert Energie, sizi anlayan enerji.
4: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
5: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
4: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
6: Merhaba bacım, bana bir ev lazım.
7: Tabii, nereden olsun?
6: Depo Market'in yakınında.
7: Tamam da beyefendi, Depo Market Enerve'de 16 yerde. Essen, Dortmund, Köln, Hamm, Duisburg. Siz hangi şehre bakmıştınız?
6: Ya bacım, yakınında Depo Market olsun da neresi olursa olsun.
1: Cebinizin dostu Depo Market, Enerve'de 16 yerde.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: içeriğim.
1: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.
2: Skor Kralı yarışmamız devam ediyor kıymetli dinleyenler. Evet, Almanya-Ekvador maçı kaç biter diye sormuştuk. Ekvador 2-1 kazandı. Bravo Ekvador'a. Almanya'da o beklenen performansı gösteremedi. Sané ile daha ikinci dakikada öne geçti Almanya 1-0 ama... Tabii grup birinciliğini, liderliğini garantilemişti bile Almanya. Ekvador mutlaka bir üst tura çıkmak için kazanması gerekiyordu. Ve maçın sonlarına doğru da önce maçı eşitlediler ilk yarıda. Sonra da maçın sonlarına doğru bir gol daha buldular ve 2-1 kazandılar. 2-1 skorunu veren dinleyenlerimiz arasında çekiliş yapacağız bugün. Aynı zamanda Türkiye maçı 3-2 kazanır diyenler arasında da ben görmüştüm 3-2 diyenler vardı. O dinleyenlerimiz arasında da bir çekiliş yapacağız ve bu çekilişten çıkan dinleyenlerimiz bizden orijinal dünya futbol şampiyonası milli takım formaları kazanacaklar. Türkiye'nin ve Almanya'nın 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş paketi, bir adet DAB radyo ve final çekilişimizde bir adet iPhone kazanma şansı olacak yine bu dinleyenlerimizin. Tabii bir üst turda Türkiye yok ama Almanya'nın maçı var. Almanya'nın rakibi belli olunca Almanya'nın bir üst turdaki rakibiyle oynayacağı maç acaba kaç biter? Yine bize skor tahminlerinizi göndereceksiniz efendim o paylaşımları yaptığımızda. Ve bir takım daha belirleyeceğiz. O takımın da oynayacağı maça sizden bir skor tahmini isteyeceğiz. Acaba hangi takımın maçına tahminde bulunmak istersiniz? Onu da yine bize yazabilirsiniz efendim. Skor Kralı yarışmamıza katılın. Instagram sayfamızdan tahminlerinizi gönderin. Ve bu harika armağanları belki siz kazanın.

0: İdo Tatlıses ve Sen şarkısı. Guten Morgen herkese. Merhabalar, merhabalar. Dinleyenlerimizden de gelen mesajlar var. Na geht doch diye yazanlar. Evet, Türkiye kazandı. Aber was machen wir jetzt mit diesem Sieg? Nicht. Dinleyicimiz sormuş. Abi diyor, biz şimdi diyor bu galibiyeti ne yapacağız? Bu galibiyetle ne yapacağız diyor. Bu galibiyetle ne yapacağız? Aa, şunu yapacağız bak.
1: Taksitle televizyon alırsın.
0: Tabii ki kazanmak güzel. Kazanarak veda etmek güzel. Hem de Amerika'ya karşı kazanmak çok daha güzel. Hem de Trump'ın takımına karşı kazanmak çok çok çok çok daha güzel de. Konuşuruz daha. Keşke bir üst tura çıkabilseydik ya. Keşke bir üst tura çıkabilseydik. Şöyle bir soru sorayım. Hani keşke bir üst tura çıkabilseydik de şu şu şu şu olmasaydı diyeceğiniz bir şey var mı? Patron bana zam vermeseydi ve keşke bir üst tura çıksaydık milli takımla gibi. Hadi bakalım. 032 117 970 75.

Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10.000 euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünü ile birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10.000 euro değerinde tatili sen kazan. Detaylı bilgi için gazi.de.

Burak Bulut, Mustafa Ceceli, Kurtuluş Kuş, Leyla ile Mecnun. Ne olmasaydı da bir üst tura çıksaydık diye sorduk. Dinleyicimiz yazmış. 0 puan 0 golden iyidir bu galibiyet. Galiden Hüseyin Tezcan Bey. Kesinlikle katılıyoruz tabii ki. Tabii ki galibiyet 3 puanla veda etmek çok güzel. Çok güzel. Hele de ev sahibi Amerika'ya karşı. Amerika oynadı iki maçı kazandı. Bir de ciddi iyi oynayarak kazandı. Tamam, Türkiye maçında birazcık futbolcularını korudu. Az kadrosunu korudu ama olsun. Gol atabildiğimizi gösterdik ya. 3 gol birden attık. 3 puan aldık. Hani o anlamda güzel de. Hani bu maçta 3 gol atmasaydık da diğer maçlarda gol yemeden birer tane gol atsaydık ya da sadece birinde bir gol atsaydık, diğerinde hiç atmasaydık ya, o zaman bir üst turdaydık ya. Bak, bu turnuvanın üzerinden yıllar geçecek. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl geçecek ama biz hep bu turnuvayı bu uhdeyle ah ulan ah diyerek hatırlayacağız. İşin kötüsü hani bugün bitmiyor olay. Yine hatırlayacağız. Nasıl 2006'da Almanya Dünya Futbol Şampiyonası'na katılamamıştık. Hala içimizde o böyle bir yara. Aradan bak 20 yıl geçmiş. Bunu da konuşacağız abi. Evet, keşke bir üst tura çıksaydık da diyor Tuncay. Arabamın kliması bozulaydı. Oo, çok ciddi. Keşke bir tur atlasaydık da bugün 20 derece olaydı demiş. Naim Bey, Naim Süer. Teşekkür ediyoruz. Engin yazmış. Keşke milyoner olmasaydım da. Engin milyoner miydin lan sen? Keşke bu yaz tatile gitmeseydim de Türkiye bir üst tura çıksaydı. O da güzel. Abdülkadir Şimşek, bu galibiyet düğünden sonra gelen kına gibi oldu diyor. Serdar, bu galibiyeti ne yapacağız diye sordun ya diyor. Turşusunu kırsak olur mu diyor. Kuralım. 20 yıl sonra yeriz abi. Devam ediyoruz. Günaydın. Herkese merhabalar. Guten Morgen. Bütün dinleyenlerimize sevgiler, selamlar. Radyolarınızda en güzel şarkılar.

Üçüncü olsaydık çok büyük bir ihtimalle rakibimiz kimdi biliyorsunuz değil mi? Deutschland. O maçı da kaybetsek fena olurdu. Ama bir de kazansak nasıl olurdu?

Hay hay, buyursun gelsin. Nazan Öncel ile Tarkan sizinle oldu. Günaydın, merhabalar. Dinleyicimiz diyor ki keşke Galatasaray şampiyon olmasaydı da diyor, tur atlasaydık diyor. Ali Erol, bizim zaten VM'e girme sebebimiz sadece Amerika'ya gol atmakmış, bunu anladık diyor. Ya şu turnuvada bak, sadece bir gol atsaydık bak. İki maçta gol yemeyecektik. Bir maçı da 1-0 kazansaydık bir üst turdaydık ya. Ama orada da Almanya ile karşılaşma ihtimali çok yüksekti. Büyük bir ihtimalle Almanya Paraguay ile eşleşecek. Çok büyük bir ihtimalle. Dinleyicimiz Mücahit Bey Mannheim'dan diyor ki abi Almanya bizi havada yerde tabağı bırakmadan ya diyor. Sen ne diyorsun diyor. De döner şmeckt aber gut. Yasin yazmış. Kliman bozulsaydı da Türk milli takım bir üst tura çıkaydı. Selim Acar, Ludwigshafen. Amerika galibiyetiyle ancak bir sonraki hedefimizin yolunu aydınlatırız. Çünkü başarı sadece varılan bir yer değil. O yolda hissettiğin o harika gücün ve duygunun ta kendisidir demiş.

0: Selim Acar Bey göndermiş. Bravo.
1: Bez vallahi ne güzel söylüyorsun hayret.
0: 7.46 oldu saatlerimiz yahu. Günaydın. Günaydın.

Melis Fis ve Tırtıl, günaydın. Türkiye'nin Amerika galibiyetini konuşuyoruz. Harika bir galibiyet oldu. Keşke önceki maçlarda da bu futbolu, bu golleri atabilseydik diyor dinleyenlerimiz. Tuncay, keşke bir üst tura çıksaydık da DJ Hakan gibi kel olaydım diyor. Oo. O kellik ama öyle bir haftalık, iki haftalık değil yani, ben sana söyleyeyim, ömürlük. Hakan saçı varken de geldi. Ya onu bunu bırakın da harbi harbi. Şimdi Amerika'yı yendik ya. Olan bizim ezot şeyler olmasın. F-35'ler olmasın. S-35 miydi? F-35 miydi? Trump vermiyorum lan.

Amerika'da bu aralar tam şamar oğlana döndü ha. Siyasete İran'dan, futbolda da bizden. Ver coşkuyu.

0: Ana ne güzel.
1: Kaosman, Haluk Levent. Ne sallandık be Şener abi. Yavaş.
2: Of ölmüşüm.
1: Ahmet yazmış. Hakan diyor, sakın Metropol FM'den ayrılma. Yüzümü güldüren tek insan sensin diyor. Yüzünü tek güldüren insanın ben olduğum doğru. Ama ismimin Hakan olduğu doğru değil. Ahmet, ben de sana Mehmet diyen mi? Yakup diyen mi? Mahmut diyen mi? Şakir. Küçük bir ara, sonra buradayız. Ayrılmayın. Günaydın.
3: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
4: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başlat.
5: Patron, peynir bitmiş.
6: Tamam, yazdım.
5: Ana, kuru gıda da azalmış.
6: Tamam, onu da ekledim.
5: Sebzeler de bitti, bitecek.
6: Hay aksi, bunların hepsini şimdi nereden bulacağız?
7: Golden Fine Cost Großhandel'den. Tüm ihtiyaçlarınız tek yerde. NRW'nin her yerine servis. Frische und Qualität für Ihr Geschäft. 40 yıllık tecrübe. Golden Fine Cost.
8: Pasaportlar nerede?
9: Anne, mein Ladekabel.
8: Geç kalıyoruz, acele etmemiz lazım.
9: Sakin ol. Köln Bonn'dan uçuyoruz.
8: Ha tamam. Bunu baştan söylesene. Zaten başka hiçbir havaalanına bu kadar hızlı ulaşamıyoruz. Tatil hep böyle başlamalı.
10: Üstelik 24 saat uçuşlar var. Köln Bonn Airport. Einfach näher, einfach entspannter.
11: Altın sadece bir takı değil, güvendir. Köln'de 38 yıllık tecrübenin adı Mira Juvelier. Uygun fiyatlı altın modelleri, toptan fiyatına pırlanta fırsatlarıyla en özel anlarınız daha da değerli. Güvenin parladığı adres, Köln Porç'ta. Hayatınızdaki en özel anlar için doğru adres, Mira Juvelier.
12: Acıktınız mı? O zaman Köln'ün hemen yanı başında Brühl'de Afora restorana bekleriz. Konya'dan gelen özel malzemelerle gerçek etli ekmek, enfes kebaplar, açık büfe kahvaltı ve teras keyfi. 100 araçlık geniş otoparkımızda Afora restoran hizmetinizde. Bir kez deneyen vazgeçemiyor. Afora restoran, Hamburger Straße 10, Brühl.
13: Yeni araba alacağım ama kime güveneceğim? Servisi, bakımı, muayenesi, temizliği var da var.
14: Dert etme. Star Otomobili de aracını al, servise bırak, tüfünü yaptır, yıkat, hepsi tek adreste. Star Otomobili 30 yıldır güven ve hizmetin adresi. Araç alım satım, werkstatt, tüf, oto yıkama. Star Otomobili Köln, Bildaşlıkçın.
15: Hallo'dan merhabaya, Schatz'tan canıma, Hektik'ten huzura. Bağlantını kaybetme, Türkiye'de bağlantın hep yanında. Türkiye'de Ay Yıldızı ile 90 GB'a varan paketlerinden birini tarifine ekle ve internetin keyfini çıkar. İnternet paketleri Avrupa Birliği ülkeleri, Sırbistan ve Kuzey Makedonya için de geçerlidir. Ayrıca Türkiye'deyken gelen aramalar 31 ekme kadar ücretsiz. Ay Yıldız, sen de bizdensin.
3: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
16: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
1: Günaydın efendim. Oktay bir sesli mesaj ulaştırdı.
17: Ah Serdar'ım ah. Bizim Ali abinin köyü yanaydı da milli takım bir üst tura çıkaydı. Ne olurdu yani? Gitti bizim lahmacun fırını ya.
1: En çok neye yanıyorum biliyor musun? Ya şu sabah maçlarından akşam maçlarına terfi edemedik, ona yanıyorum ya. Hep sabahın köründe oynadık ya. Şöyle bir akşam maçı izleyemedik ya. Bizim de akşam maçı izlemek hakkımız değil miydi? Bir korluya basamadık ya. Kafa buluyorlar bizimle. Benim Alman komşuları. Kornanız mı bozuldu diye. Kornayı çıkarıp adama hediye edesim var. Ondan sonra bak iç sesi duyuyor musun?

Mustafa Altuntaş, Düsseldorf Havalimanı'ndan selamlar. Bütün security araçlarına Metropol FM çalıyor. Süper vallahi diyor. Onu lütfen şimdi uçak içlerine de alalım ne olur. Kalkışlarda Serdar'la Çay Şekeri programında havalanıyoruz.

0: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Depo Marketler'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi Depo Marketler. Cebinizin dostu. Metropol Enerbey'de 16 şubesiyle hizmetinizde.
2: Ich bin Katrin Müller. Die venezolanische Regierung spricht von einer Tragödie nie dagewesenen Ausmaßes. Nach den beiden schweren Erdbeben steigt die Zahl der Opfer stündlich. Besonders stark betroffen ist die Region rund um die Hauptstadt Caracas. Dort sind Dutzende Gebäude kollabiert. Retter versuchen, Verschüttete aus den Trümmern zu bergen.
3: Hunderte Häuser wurden zerstört oder schwer beschädigt. Viele Überlebende haben also ihr Zuhause verloren und bangen vor den Trümmern um ihre Angehörigen. Das gesamte Ausmaß der Katastrophe ist auch heute Morgen noch überhaupt nicht abzusehen. Die Behörden befürchten, dass noch Tausende in den Trümmern vermisst werden. Auch die Zahl der Todesopfer lässt sich noch nicht genau sagen. Aktuell spricht die Regierung von 235 Toten. Am Ende dürften es aber deutlich mehr sein. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
2: Marode Straßen und Brücken. Um unter anderem sie künftig schneller sanieren zu können, hat die Bundesregierung das Infrastrukturzukunftsgesetz erarbeitet. Heute wird darüber im Bundestag abgestimmt.
4: Mehr Tempo beim Bau von Straßen und Schienen. Dieses Motto gilt für die Bundesregierung beim Infrastrukturzukunftsgesetz. In Zukunft sollen zum Beispiel wichtige Autobahnabschnitte oder auch Brücken das Label überragendes öffentliches Interesse erhalten und damit zügiger saniert oder ausgebaut werden können als bislang. Es kann dann künftig auch passieren, dass Naturschützer das Nachsehen haben. Lea Matschulat, Nachrichtenredaktion.
2: Eine Rentenkommission des Deutschen Gewerkschaftsbunds hat ein eigenes Konzept zur Altersvorsorge als Gegenentwurf zur Regierung erarbeitet. Das Konzept verlässt sich allein auf die gesetzliche und eine verpflichtende betriebliche Rente. Einem höheren Rentenalter erteilt die DGB-Kommission eine Absage. Zum Fußball. Ernüchterung bei der deutschen Mannschaft. Im dritten WM-Gruppenspiel hat das Team von Julian Nagelsmann bei New York verdient mit 1:2 gegen Ecuador verloren. Dennoch zieht Deutschland als Gruppenerster in die K.O.-Phase ein. In die K.O.-Runde geschafft haben es auch die Elfenbeinküste mit einem 2:0-Sieg gegen Curaçao und die Niederlande mit einem 3:1-Erfolg gegen Tunesien. Auch Japan und Schweden sind durch ein 1:1-Unentschieden im direkten Duell weiter. Australien ist ebenfalls in die K.O.-Phase trotz Nullnummer gegen Paraguay eingezogen. Co-Gastgeber USA kassierte einen Stimmungsdämpfer. Das Team unterlag 2:3 gegen die Türkei.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gelişmelerle birlikteyiz. İyi günler diliyorum mikrofonda. Ben Ferhat Poyi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından Venezuela halkı için taziye mesajı yayınladı. Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor. Dost Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. Yaralılara acil şifalar temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Erdoğan Türkiye'nin Venezuela halkının yanında olduğunu, her türlü yardıma hazır olduklarını sözlerine ekledi. NATO'nun Ankara'da düzenlenecek liderler zirvesi için güvenlik önlemleri en üst düzeye çekildi. 55 bin polis ve jandarmanın görev yapacağı zirvede liderlerin konaklayacağı 15 otel çevresi ve kritik noktalar kırmızı alan olarak belirlendi. Emniyet ise Operasyon Turkuaz planıyla üst seviye güvenlik önlemleri uygulamaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay talep eden 830 delegenin kurultayla ilgili imzasının akıbeti bugün belli oluyor. 10 günlük süre doluyor ve genel merkez kurultayı toplama kararı almazsa lider Özgür Özel ekibi Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuracak. Çağrı heyeti imzaların ilçe seçim kuruluna teslim edilmesi gerekiyor. Ancak bugüne kadar genel merkez kaynaklarından kurultayı tedbir kararı nedeniyle toplayamayız yanıtından vazgeçilmiştir. geçilmediği belirtiliyor. Mahkeme süreci başlıyor. 15 günde karar çıkabilecek. Mahkemeden çağrı heyeti atanarak partinin en kısa sürede kurultaya götürülmesi talep edilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul soruşturmalarında gelinen noktaya ve yürütülen çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama paylaştı. Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde adaletin tescili ve vatandaşların huzuru için kararlı bir mücadele yürütüldüğünü belirtti. Değerli dinleyenler, 2026 Dünya Futbol Kupası D grubu 3. ve son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup eden Türkiye şampiyonaya 3 puanla veda etti. E grubundaki son maçında Ekvador Almanya'yı 2-1 yenerek büyük bir sürprize imza attı. Erken bir gol yemesine rağmen Güney Amerika ekibi tarihi 3 puanı kazanmak için büyük bir mücadele verdi ve eleme turuna giden yolu açtı. Almanya ise bir üst tura 6 puanla çıkmış oldu.
0: Metropol FM hava durumu.
6: Köln ve Bonn'da hava güneşli, sıcaklık 26 derece. Aachen ve Düren'de ise 27 derece. Gün boyunca. Köln ve Bonn'da 23 ile 38, Aachen'da 22 ile 37, Düren'de 23 ile 39 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Mangal Döner X Lukas Podolski sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 26 Haziran Cuma günü I grubunda Norveç-Fransa mücadelesi var. Maç saat 21'de, yayıncı STF. I grubunda aynı saatte bir başka mücadele de var. Senegal-Irak karşılaşması 21'de başlıyor. Yayıncı Magenta. 27 Haziran Cumartesi günü G grubunda Yeşilburun Adaları Suudi Arabistan'la karşılaşacak. Maç saat 02'de. Yayıncı AR'de. 27 Haziran Cumartesi günü G grubunda Uruguay İspanya ile karşılaşacak. Maç saat 02'de. Yayıncı Magenta. 27 Haziran Cumartesi günü sabaha karşı 05'te H grubunda Mısır-İran mücadelesi var. Yayıncı Magenta. 27 Haziran 05'te Yeni Zelanda-Belçika ile karşılaşacak. Maç saat 05'te. Yayıncı Magenta. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Mangal Döner X Lukas Podolski'nin sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın sonucu değişebilir ama lezzetin şampiyonu değişmez. Mangal Döner X Lukas Podolski. Kebap of Champions. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Vay. Raconu kesmiş Derya oğlu. Sıcak. Sıcaklar devam ediyor ve bu hafta sonu sıcaklık rekoru kırılabilir Almanya'nın dört bir tarafında. Tabii özellikle de Mannheim bölgesi. Mannheim, Frankfurt, Mainz, auch in Köln. Bak bugün abi 40 derece deniliyor ya Mannheim için. En az 40 derece. Yarın 41-42 Mannheim'da. Yağmur yağma ihtimali %20. Yağmur yağma ihtimali de son tahminlerle tekrardan yükseltildi. Önümüzdeki haftalarda böyle sıcak devam edecek diyorduk. Son tahminlere göre hafiften bir serinleme olacak efendim. Pazartesi günü itibariyle tüm yayın bölgelerimizde. Hatta pazartesi yağmur ihtimali Mannheim ve çevresinde %90'larda. Şeye de bakalım hemen, Köln bölgesine de bakalım. Köln bölgesine, Nordrhein-Westfalen, Köln. Bugün Köln 40 derece abicim. Yer yer hafif yağmur yağışı da görülebilir. Yağmuru alkışlıyoruz artık. Yarın 37-38. Pazar günü yağmur bekleniyor 32. Yarın da yağmur ihtimali %75'lerde. Pazar günü %90'larda. Dediğimiz gibi hemen hemen bütün yayın bölgelerimizde havada bir serinleme olacak. Hele de pazar günü yağmurlu olabilir diye tahminler bulunuyor. Tabi tahminler de günden güne değişebiliyor. Onu da söylemede fayda var yani. Berlin'e baktığımızda Berlin'de bugün 35 derece. Mannheimlar keşke burası 35 derece olsa diyor. Biraz serinlerdik diyorlar. Yarın 39. Pazar günü Berlin 41-42 Allah'ım. Allah'tan pazara denk geliyor ya. Hani en azından çalışmıyoruz, evdeyiz yani. Ama yeni hafta Berlin'de serinliyor abicim. 27-28 derken 22'lere kadar, 22 aynen öyle. Oha, o ne lan? 6 Temmuz için tahmine bakın 15 derece. Bu ne? Klima gibi. Benim klima o kadar soğutmuyor lan. Bir ayarımız yok ya şu Almanya'da vallahi billahi ya. Şöyle 26-27 gitse değil mi? En fazla 30'a çıksa. Ayarlayacağım böyle en fazla 29-30 ama. Bu sıcaklarda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Şöyle metafor yapın. Haşlanmış yumurta gibi mesela.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Dünya Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen givenshipbill.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
2: Paranızı enerjiye değil, tatile harcayın. Grünved Energy, avantajlı tarifeler, güvenilir hizmet ve Türkçe destek sizi bekliyor. İster internetten, ister telefonla. Türkçe konuşan müşteri danışmanlarımız geçiş işlemlerinizde size baştan sona yardımcı oluyor. Hızlı, kolay ve zahmetsiz. Hemen şimdi Grünved Energy'ye geçin. Grünved Energy, sizi anlayan enerji.
3: Sağlıklı ve güzel bir gülüşe kavuşmak için en iyi diş hekimleriyle Düsseldorf Sağlık Turizmi Fuarı'nda tanışın. Türkiye'nin önde gelen hastane ve klinikleri Düsseldorf'a geliyor. Kalp, pediatri, estetik, saç ekimi ve daha fazlası. Fuara özel indirimleri kaçırmayın. Düsseldorf Sağlık Turizmi Fuarı 26 ile 27 Haziran Hilton Düsseldorf. Giriş ücretsizdir.
4: Merhaba bacım, bana bir ev lazım.
5: Tabii, nereden olsun?
4: Depo Market'in yakınında.
5: Tamam da beyefendi, Depo Market Enerve'de 16 yerde. Essen, Dortmund, Köln, Hamm, Duisburg. Siz hangi şehre bakmıştınız?
4: Ya bacım, yakınında Depo Market olsun da neresi olursa olsun.
2: Cebinizin dostu Depo Market, Enerve'de 16 yerde.
6: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
7: Merhaba, ben avukatınız Yaşa Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
6: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlanstraße 29, Türkan.de.
2: Kalabalıktan bunaldınız mı? Şehrin gürültüsünü geride bırakın. Maide Restorant. Doğanın içinde şık terasıyla eşsiz lezzetler sunuyoruz. Her gün açık büfe kahvaltıdan kebap çeşitlerine, çıtır çıtır pidelerden tava yemeklerine huzurun ve lezzetin tadını çıkarın. Maide Restaurant Unterrasse Olympia Weg 2 Köln.
8: Çıtır sesi duyuyor musun? Bu Hasan Özdağ'ın 40 yıllık emeğinin sesi. Ustalıkla hazırlanan çıtır baklavaları, özel anlarınıza değer katan tasarım pastalarıyla Köln'ün tek tatlı markası Hasan Özdağ Pastanesi. Artık online siparişle bu çıtır Almanya'nın her yerinde. Hasan Özdağ Pastanesi, Köln'de 2 şubesiyle hizmetinizde.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
9: Ege Türk. Yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
10: Gönderdiğiniz mesajlar geliyor, bakacağım onlara.
11: Oku kardeşim, özenme bana. Sırtını devlete dayan.
10: Yazın yazın, gönderin.
12: Yaz kızım.
10: Birazdan.

Bastık ve radyolarımızda misafir. Ben de şu an bulunduğunuz ortamlara, sizin yanınıza misafirinizim. Teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Bu sıcaklarda kendinizi nasıl hissediyorsunuz diye sordum. Metafor yapın dedim.

0: Kimlerden neler gelmiş bakalım. Yazın.
1: Yaz kızım.
0: Çimen yazmış. Domatestim diyor. Ketçap oldum diyor.
2: Vah kızım vah.
0: Enes Rüsselsheim'den. Bu havada kızgın tavaya atılmış tereyağı gibiyim abi diyor. Naim Süer. Bugün ve hafta sonu restoranda garson olarak çalışıyorum. Bahçede 35 masa. Allah yardımcımız olsun. Allah kolaylık versin. Mete Köprülü. Kaptan Mete yazmış. Keşke krank yapmasaydım da üst tura çıkaydık diyor. Kendimi bu sıcakta hıyar gibi hissediyorum diyor. Barış Manço abinin şarkısı gibi değil mi?
3: Bugünlerde kendimi hıyar gibi hissediyorum.
0: Siz kendinizi bu sıcakta nasıl hissediyorsunuz? Metafor yapıyoruz. Könden Şenol, bu sıcakta çalışmıyorum. Kendimi yavaş yavaş pişen yumurta gibi hissediyorum. Rosenheim'dan Seçkin, o da yazmış. O da diyor ki, bu sıcaklarda kendimi bomba gibi hissediyorum. Seviyorum bu havaları diyor.
4: Şimdi patlayacağım.
0: Kimini çeksinler? Şerife yazmış. Kendimi patlamış mısır gibi hissediyorum. Normal mısır tanesiyiz şu an. Sıcaklar başlayınca popcorn alacağız.

0: Zehra Cennetten Çiçek. Metropol FM'deydi. Saatlerimiz 8.32 oldu. Kendinizi bu sıcaklarda nasıl hissediyorsunuz? Metafor yapın, gönderin dedim. Havayla bağlantısı yok diyor Mithat. Kendime her gün hıyar gibi hissediyorum diyor. Bakacağız mesajlara, diğerlerine de bakacağız ama önce haber merkezimizdeyiz.
1: Metropol FM Aktüel Nordrhein-Westfalen.
2: İyi günler sevgili dinleyiciler. NRW'de sıcak hava dalgasının bugün zirveye ulaşması bekleniyor. Meteorologlar hava sıcaklığının 40 dereceye kadar çıkabileceğini açıkladı. Böylece 1947 yılında ölçülen Haziran ayı sıcaklığı rekorunun aşılması ihtimali bulunuyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle eyalet genelinde birçok etkinlik iptal edildi ya da saatleri değiştirildi. Bazı iş yerleri erken kapanırken bazıları ise gün boyunca hizmet vermeyecek. NRW'de hazırlanmakta olan ayrımcılıkla mücadele yasasında yapılan değişiklikler sendikalar tarafından olumlu karşılandı. Özellikle mahkemeye gitmeden önce taraflar arasında uzlaşma sağlamayı amaçlayan bağımsız bir arabuluculuk biriminin kurulması önemli bir adım olarak değerlendirdi. Yeni yasa vatandaşların kamu kurumlarında, okullarda ya da polis kontrollerinde ayrımcılığa uğramasını önlemeyi hedefliyor. Yasanın 1 Ekim 2026'da yürürlüğe girmesi planlanıyor. Almanya genelinde düzenlenen kitap okuma yarışmasının birincisi Gelsenkirchen'den 11 yaşındaki Henry Wüstenberg oldu. Henry ülke genelinde yarışmaya katılan 550 binden fazla öğrenci arasından birinci seçildi. Finalde 16 eyalet birincisi yarıştı. Henry okuduğu metin ve etkileyici sunumuyla jüriyi etkiledi. Küçük yaşlardan beri kitaplara ilgi duyan Henry'nin okumayı okula başlamadan önce kendi kendine öğrendiği belirtildi. Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından NRW'den ilk yardım ekipleri bölgeye gönderildi. Almanya Teknik Yardım Kurumu'ndan yaklaşık 50 kişilik ekip enkaz altında kalanları kurtarmak için Venezuela'ya hareket etti. Ekipte arama kurtarma köpekleri de bulunuyor. NRW'de faaliyet gösteren yardım kuruluşları da ilaç, tıbbi malzeme ve acil yardım paketleri hazırlamaya başladı. İlk etapta 100 binlerce euroluk destek sağlandı. Depremde şu ana kadar en az 235 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 1000 kişinin de yaralandığı açıklandı. Federal Meclis organ bağışı ile ilgili yeni düzenlemeleri görüştü. Ülkede 8 binden fazla kişi organ nakli bekliyor. Milletvekilleri bağış sayısını artırmak istese de bunun nasıl yapılacağı konusunda farklı görüşler dile getirildi. Öne çıkan öneriye göre yetişkinler hayattayken açıkça karşı çıkmadıkları sürece organ bağışçısı olarak kabul edilecek. Destekleyenler bunun daha fazla hayat kurtaracağını savunurken karşı çıkanlar ise sessiz kalmanın onay anlamına gelmeyeceğini ve herkesin kendi bedeni üzerinde karar verme hakkının korunması gerektiğini belirtiyor. Teklifin meclisten geçip geçmeyeceği henüz belli değil. Federal hükümetle eyalet yönetimleri belediyelerin mali yükünü azaltacak yeni bir düzenleme üzerinde anlaşmaya vardı. Buna göre gelecekte yeni bir hizmeti zorunlu hale getiren taraf oluşan masrafı da karşılayacak. Eğer isteyen sensen, ödeyen de sen olacaksın anlayışına dayanan düzenlemenin Eylül ayında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Günün öne çıkan haberlerini dinlediniz. Tüm haberlerimizi ayrıca internette metropolfm.de'de de bulabilirsiniz. Mikrofonda ben Ceyhun Kara.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz.

yanında. Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Bir ortak geçmişimiz.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Mikrofonda ben Volkan Ağır. D grubunda Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştı ve bu maçta Türkiye turnuvadaki ilk golleriyle ilk 3 puanına ulaştı. Dünya Kupası veda maçına pek de iyi başlayamamıştı Kırmızı Beyazlılar. Henüz maçın 3. dakikasında 1-0 geriye düşmüştü. Ancak bu sefer iyi reaksiyon verdi ve 10. dakikada Arda Güler'in golüyle önce 1-1'i yakaladı. 31. dakikada Orkun Kökçü'nün golüyle 2-1'de öne geçti ve ilk yarı bu skorla bitti. İkinci yarının hemen başında ne yazık ki ABD bulduğu golle skoru beraberliğe taşıdı. Maç böyle bitecek mi diye düşünürken 90+8'de oyuna sonradan giren Kaan Ayhan ceza sahası içinde buluştuğu topu ağlara gönderdi ve Türkiye'nin bu turnuvada ilk 3 puanına ulaşmasını sağladı. 3 golle geldi bu 3 puanda. Karşılaşma 3-2 tamamlandı. Ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye 3-2 yenerek turnuvayı tamamladı. Bu skorların ardından D grubunda Amerika Birleşik Devletleri 1., Avustralya 2. ve Paraguay 3. sırada yer aldı. Dünya Kupası'nda E grubunda da maçlar vardı ve burada bir sürpriz yaşandı. Ekvador 1-0 yenik duruma düştüğü Almanya'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Bu skor Ekvador'u 4 puana taşıdı. Grubu 3. sırada bitirdiler ve bir sonraki tura çıktılar. E grubunda bir de Fil Dişi Sahili Kurosawa maçı vardı. Fil Dişi maçı 2-0 kazandı. Ayrıca F grubunda Hollanda Tunus'u 3-1 yenerken Japonya İsveç'le berabere kaldı. Gelişmelerle karşınızda olacağız. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Günaydın efendim, mutlu sabahlar. Mustafa Sandal'ın güzel bir Kadere Bak diye şarkısı vardı. Alişan yorumladı onu şimdi. Alişan'dan Kadere Bak.

0: Alişan Kadere Bak Metropol FM'de radyolarımızdaydı. Hayırlı sabahlar, keyifli güzel bir gün diliyoruz bütün dinleyenlerimize. Guten Morgen. Şu an yollarda olanlara iyi yolculuklar dileyelim. Çalışmakta olanlara da hele de bu sıcaklarda kolay gelsin, hayırlı işler. Bu sıcaklarda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Metafor yapın dedim. Orhan, kendimi güneşe çıkmış dondurma gibi hissediyorum diyor. Az önce bir dinleyicimiz kendimi hıyar gibi hissediyorum demiş. Mithat yazmış. Vallahi ben diyor havayla bir ilgisi yok diyor. Her zaman kendimi hıyar gibi hissediyorum diyor. Mithat.
1: Çek ulan şu hıyarı burnumdan.
0: Kendimi denizden çıkmış balık gibi hissediyorum. İsmail. Feyza yazmış. Berlin'den. Kendimi zorla ateşe atılmış marshmallow gibi hissediyorum diyor. Feyza, marshmallow oldum diyor.
2: Sen çıldırmışsın kız.
0: Cengo yazmış, Cengo. Kendimi güneşe bırakılmış siyah arabanın motor kapağı gibi hissediyorum diyor. O çok kötü lan. Hem de siyah. Cengiz Çakır, patates gibiydim şimdi püre oldum diyor. Çimen, domatestim, ketçap oldum diyor. Rodgau'dan Cevdet, sıcaklarda kendimi aküsü bitmiş araba gibi hissediyorum. Kendimi bu sıcakta diyor Nuri Kan, kızarmış tavuk gibi hissediyorum. Rosenheim'dan Fatoş, döner dükkanlarının önündeki el sallayan plastik şişme figürler var ya diyor. Adamlar var ya diyor. Kendimi onlar gibi hissediyorum ama havası sönmüş bir şekilde diyor. El sallamaya çalışıyor da olmuyor. Kafayı kaldıramıyor. Yazık ya. Yazık ya. Yardımcı olalım lütfen.
3: Çok beklemeyeceksin yavrum. Bu akşam bu meseleyi halledeceğim.
0: Bunda. Sıcak havaları seviyorum, mutluyum bu aralar diyor. Bugün yer yer 41-42 derece ya. Vallahi. Bir de Düsseldorf Havalimanı'nda şu an bizi dinleyen dinleyenlerimiz varmış. Arkadaşlar isimlerinizi yazınız. Mustafa diyor ki Cengiz abimle beraber dinliyoruz diyor. Bütün security de diyor senin sesini duyuyoruz, dinliyoruz. Sizi dinliyoruz, Metropol FM'i dinliyoruz. Demiş ve bir de bu privat jetlerin park ettiği hangara girmiş, oradan da bir video göndermiş, sesli bir video.
4: Vay yavrum, privat jetlerde Türk çalışırsa böyle olur.
0: Bütün hangara bizim sesi vermişler. Bu privat jetin sahibi geldiğinde hangara bu sesi duyduğunda şey der. Das ist ja unerhört. Asayiş bizde diyor. İyi ki sizde valla. Bizim bagajların niye geciktiği belli oldu abi. Bagajlar nerede? Dur lan, yayın dinliyoruz. Gel kendini yap.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
2: İşletme sahipleri kuru gıda ve meyve sebze almak için oradan oraya gitmeye son. Bosporus Cool Sandal açıldı. Açılışı özel indirimler, sürpriz hediyeler ve 0 kilometre araba çekilişi. Ara sıra değil, her zaman hesaplı. Bosporus Cool Sandal. Von Hünefeld Straße 2, Köln Ossendorf.
3: Antalya, boarding. İstanbul, letzter Aufruf. İzmir und Ankara.
4: Merhaba, Türkiye'ye uçmak istiyorum.
5: Memnuniyetle. Haftada 190'dan fazla uçuş, Türkiye'de 17'den fazla noktaya uçma seçeneğiniz var. Üstelik günün 24 saati. Elbette direkt Köln, Bonn'dan. Ayrıca terminale özel kampanyalar. Trabzon, Kayseri, Adana.
6: Mehr Türkei geht nicht. Einfach Urlaub ab Köln-Bonn Airport.
7: Altın sadece bir takı değil, güvendir. Köln'de 38 yıllık tecrübenin adı Mira Juvelier. Uygun fiyatlı altın modelleri, toptan fiyatına pırlanta fırsatlarıyla en özel anlarınız daha da değerli. Güvenin parladığı adres, Köln Porç'ta. Hayatınızdaki en özel anlar için doğru adres, Mira Juvelier.
8: Hello'dan merhabaya, şatstan canıma, hektikten huzura. Bağlantını kaybetme, Türkiye'de bağlantın hep yanında. Türkiye'de Ay Yıldızı ile 90 GB'a varan paketlerinden birini tarifine ekle ve internetin keyfini çıkar. İnternet paketleri Avrupa Birliği ülkeleri Sırbistan ve Kuzey Makedonya için de geçerlidir. Ayrıca Türkiye'deyken gelen aramalar 31 ekme kadar ücretsiz. Ay Yıldız, sen de bizdensin.
9: Hayatınızın en özel gününü sıradan bırakmayın. Köln'ün hemen yanı başında Brühl'deki Afora Event sizi bekliyor.
10: 150 kişiye kadar düğün, nişan, kına gecesi ve tüm özel organizasyonlarınız Afora şıklığı ve 100 araçlık otopark rahatlığıyla kusursuzlaşıyor.
9: Afora Event, Hamburger Straße 10, Brühl.
11: Yeni araba alacağım ama kime güveneceğim? Servisi, bakımı, muayenesi, temizliği var da var.
12: Dert etme. Star Otomobili de aracını al, servise bırak, tüfünü yaptır, yıkat, hepsi tek adreste. Star Otomobili 30 yıldır güven ve hizmetin adresi. Araç alım satım, werkstatt, tüf, oto yıkama. Star Otomobili Köln Bildaşlıkçın.
13: Yeni, yepyeni, Türkiye'yi lezzete boğan Kazan Köfte şimdi Köln'de. İlik suyunda hazırlanan %100 dana eti, çıtır ekmek ve özel baharat ve soslarıyla yeni bir köfte kültürü geliyor. Türkiye'de herkes bu lezzete hayran. Sıra sende. Kazan Köfte pek yakında açılıyor.
14: Lindenstraße 54, Bergisches Viertel.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
15: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
16: Devam ediyoruz. Günaydın efendim herkese, merhabalar. Guten Morgen. Bu sıcaklarda tabii çalışmak, ayakta durmak, abi nefes almak bile zor ya. Çalışanlara hayırlı işler, kolaylıklar diliyoruz. Bugün için, yarın için, öbür gün için sıcaklık uyarısı var. Bugün birçok bölgede 40-41 dereceyi, hatta 42 dereceleri görebiliriz efendim. Aman dikkat, bol bol sıvı tüketimi. Gölgede durun. Kendimizi sıcakta unutulmuş, bırakılmış siyah arabanın motor kapağı gibi hissediyoruz. Dokunduğun an cız yapıyorum vallahi. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz diye sorduk bu sıcaklarda. Bu sıcakta kendimi dondurma gibi hissediyorum, eriyorum diyor dinleyicimiz. Kendini hıyar gibi hissedenler, pişmiş tavuk gibi hissedenler. Alp yazmış. Kendimi gardırop Fuat gibi hissediyorum diyor. Bir bakalım.
17: Ne bakıyorsunuz lan? Yanıyorsun Fuat abi.
16: Sabo yazmış. Benim hanım diyor şöyle diyor diyor. Kocasıyla memlekete giderken ön koltuğu kaynanasına kaptırmış. Yeni gelin gibi hissediyorum diyor. Sıcak o kadar geliyor yani hanımefendiyi.
18: Sen çıldırmışsın kızım.
16: Hamburg'dan Taner yazmış. Kendimi kıyafet parçası gibi hissediyorum. İki vücut etine sıkışmış gibi. Mesela tişört gibi diyor. Başka bir şey değil miydi o? Hadi bir tane daha. Zeynep yazmış. Kendimi güneş gibi hissediyorum. Sanki dünyayı ben ısıtıyorum diyor. Çok iyi ya.
18: Sen çıldırmışsın kız.
16: Yaşa vallahi güldürdün beni. Sağ olun. Günaydın. Zeynep az öteye git.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Die Zahl der Todesopfer nach den schweren Erdbeben in Venezuela ist auf über 230 gestiegen. Mehr als 4.300 Verletzte seien bisher in öffentlichen Krankenhäusern behandelt worden. Das sagte der venezolanische Gesundheitsminister.
2: Feuerwehr, Polizei und Helfer arbeiten rund um die Uhr, um Verschüttete zu bergen. Teilweise auch mit bloßen Händen. Aus Ländern wie Deutschland und Mexiko werden Rettungskräfte entsandt, um nach Überlebenden zu suchen. Knapp 50 Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks fliegen an diesem Freitag in das Katastrophengebiet. Aus Lateinamerika, Andrea Sosa Cabrios.
1: Deutschlands Verbraucher haben künftig ein Recht auf Reparatur. Der Bundestag beschloss am Abend die Umsetzung einer EU-Richtlinie. Hersteller von Waschmaschinen, Mobiltelefonen, Tablets oder E-Bikes werden damit gesetzlich verpflichtet, ihre Produkte während der üblichen Lebensdauer zu einem angemessenen Preis zu reparieren.
3: Das neue Gesetz soll die Wegwerfmentalität beenden. Konkret werden die Hersteller verpflichtet, Geräte während ihrer üblichen Lebensdauer zu einem angemessenen Preis zu reparieren. Auch unabhängig von der Dauer der Produktgarantie, die meist kürzer ist. Außerdem müssen Geräte künftig reparierbar konstruiert sein. Damit soll zum Beispiel verhindert werden, dass Geräte mit Akkus gebaut werden, die man nicht tauschen kann. Die Abfallwirtschaft begrüßt das Vorhaben. Von der Industrie kommt dagegen eher Kritik. Aus Berlin, Ronny Tochau.
1: Erstmals an einem Junitag könnte heute die 40-Grad-Marke in Deutschland geknackt werden. Laut den Experten des Deutschen Wetterdienstes sind sogar Temperaturen bis zu 41 Grad möglich. Konkret deutet sich dies wohl für den Oberrhein bis zum Rhein-Main-Gebiet an. Zum Fußball. Ernüchterung bei der deutschen Mannschaft. Im dritten WM-Gruppenspiel hat das Team von Julian Nagelsmann bei New York verdient mit 1:2 gegen Ecuador verloren. Dennoch zieht Deutschland als Gruppenerster in die K.O.-Phase ein. In die K.O.-Runde geschafft haben es auch die Elfenbeinküste mit einem 2:0-Sieg gegen Curaçao und die Niederlande mit einem 3:1-Erfolg gegen Tunesien. Auch Japan und Schweden sind durch ein 1:1-Unentschieden im direkten Duell weiter. Australien ist ebenfalls in die K.O.-Phase trotz Nullnummer gegen Paraguay eingezogen. Co-Gastgeber USA kassierte einen Stimmungsdämpfer. Das Team unterlag 2:3 gegen die Türkei.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gelişmelerle birlikteyiz. İyi günler diliyorum mikrofonda. Ben Ferhat Poyi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından Venezuela halkı için taziye mesajı yayınladı. Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor. Dost Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. Yaralılara acil şifalar temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Erdoğan Türkiye'nin Venezuela halkının yanında olduğunu, her türlü yardıma hazır olduklarını sözlerine ekledi. NATO'nun Ankara'da düzenlenecek liderler zirvesi için güvenlik önlemleri en üst düzeye çekildi. 55 bin polis ve jandarmanın görev yapacağı zirvede liderlerin konaklayacağı 15 otel çevresi ve kritik noktalar kırmızı alan olarak belirlendi. Emniyet ise Operasyon Turkuaz planıyla üst seviye güvenlik önlemleri uygulamaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay talep eden 830 delegenin kurultayla ilgili imzasının akıbeti bugün belli oluyor. 10 günlük süre doluyor ve genel merkez kurultayı toplama kararı almazsa lider Özgür Özel ekibi Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuracak. Çağrı heyeti imzaların ilçe seçim kuruluna teslim edilmesi gerekiyor. Ancak bugüne kadar genel merkez kaynaklarından kurultayı tedbir kararı nedeniyle toplayamayız yanıtından vazgeçilmediği belirtiliyor. Mahkeme süreci başlıyor. 15 günde karar çıkabilecek. Mahkemeden çağrı heyeti atanarak partinin en kısa sürede kurultaya götürülmesi talep edilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul soruşturmalarında gelinen noktaya ve yürütülen çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama paylaştı. Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde adaletin tescili ve vatandaşların huzuru için kararlı bir mücadele yürütüldüğünü belirtti. Değerli dinleyenler, 2026 Dünya Futbol Kupası D grubu 3. ve son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup eden Türkiye şampiyonaya 3 puanla veda etti. E grubundaki son maçında Ekvador Almanya'yı 2-1 yenerek büyük bir sürprize imza attı. Erken bir gol yemesine rağmen Güney Amerika ekibi tarihi 3 puanı kazanmak için büyük bir mücadele verdi ve eleme turuna giden yolu açtı. Almanya ise bir üst tura 6 puanla çıkmış oldu.
0: Metropol FM hava durumu.
5: Köln ve Bonn'da hava güneşli, sıcaklık 26 derece. Aachen ve Düren'de ise 27 derece. Gün boyunca. Köln ve Bonn'da 23 ile 38, Aachen'da 22 ile 37, Düren'de 23 ile 39 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM, günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 113 euro 31 sent. Çeyrek altın ise 198 euro 30 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 3 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM günün döviz kuru ve altın fiyatlarını dinlediniz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.
2: Hafta sonu geliyor.
0: Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ila 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: ben olsaydım. Mustafa Sandal. Guten Morgen, merhabalar. Çay Şekeri programımızın işte cuma sabahında, cuma gününde 4. saati kıymetli dinleyenler. Amerika'yı yendik. Amerika'yı yendik de F-16'lar ne olacak? Olan onlar olmasın bu galibiyetten sonra. Tam da veriyoruz demişlerdi de. Maça yine çok hatalı başladık ya. Daha ilk dakikada korner kazandı Amerika. O kornerde topu uzaklaştıramadı bizim defans oyuncuları. Kaleye bir şut attı Amerikalılar. Bizim futbolcuların ayağına geldi. Onlar da bir daha deneyin diye geri verdiler. O topu çıkardı, korner oldu. O kornerden gol geldi işte 1-0. Daha 2. 3. dakikada geriye düştük. Yani defans sadece bir konsantrasyon eksikliği yine. Yani 3. maçın 3'ünde de 3 maçın 3'ünde de erkenden gol yedik abicim. Sonra Arda Güler 10'da 10. dakikada durumu 1-1 yaptı. 31. dakikada Orkun Kökçü. Pası kim verdi? Barış Alper Yılmaz'ın pasında. Pardon, Eren Elmalı'nın pasında topu kaleye attı ve 2-1 öne geçti Türkiye. İkinci yarı başladı. İkinci yarının başlarında yine bir konsantrasyon eksikliği. Yine bir gol yedik. 2-2 oldu ve artık maçın uzatmalarında 98. dakikada, 7 dakika maç uzatılmıştı, artık uzatmalar da bitmişti aslında. Kaan Ayhan Can Uzun'un pasında topa kaydı, top kaleye girdi. 3-2 oldu. Amerika'yı yendik. Yendik de bu galibiyeti ne yapacağız? Tamam, hani yendik, 3 puan çok iyi, 3 gol çok iyi. Hani golle, puanla bitirmek çok iyi ama bu galibiyetle ne yapacağız? Taksitle televizyon mu alacağız? Bak, aradan 20 yılda geçse, 30 yılda geçse bu dünya şampiyonasını hep hatırlayacağız. Diyeceğiz ki ah ulan ah. Tıpkı 2006 Dünya Futbol Şampiyonası'na Almanya'ya katılamadığımızda İsviçre, yani yenmiştik de yine de elenmiştik ya. Ah ulan ah, o ilk başta son 3. golü yemeyecektik diye böyle hala kafamıza doing doing duvarlara vuruyoruz ya. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun diyelim ama şöyle de bir şey var. Onu da yine söylemeden geçemeyeceğim. Hani hep böyle kötü bir turnuva oynadıktan sonra gelen turnuvalarda genelde Türkiye gerçekten harikalar yaratıyor. Bizim iyi bir turnuva oynamamız için bir önceki turnuvayı kötü oynamamız gerekiyor. İyi bir turnuva için mutlaka 2 turnuva lazım bize. 2 turnuvaya katılabilmek için de en az bir 20 yıl mücadele etmemiz gerekiyor. İlk 2 maçta toplamda neredeyse 70 şut atmışız ve gol bulamadık. Bu sabah oynanan maçta 10 şut atmışız, 4'ü kaleyi bulmuş, 4'ünden 3'ü gol oldu. Demek ki fazla şut çekmek bize yaramıyor abi. Demek ki az şut atmamız lazım bizim, hani onu anladık. 4 takım vardı grupta. Amerika, Paraguay, Avustralya, Türkiye. Ve bu 4 takımın 3'ü bir üst tura çıkıyor abi. Bir biz çıkamıyoruz. Bu şey gibi oldu.
1: Sen, ben, sen, ebe. Sen gelme ulan ayı.
0: Abi gruplara çıkama, şey, üst tur maçlarına çıkamadık. Gruptan çıkamadık. Onu geçtim. Onu geçtim abi. Abi sabah maçlarından akşam maçlarına çıkamadık ya. Bir kornaya basamadık ya. Akşam maçı güzel olurdu vallahi.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Dünya Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen güvenshipbill.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
2: Metropol FM Hip Hop. En iyi hip hop şarkılar Metropol FM'de. Senin ritmin hangisi?

0: sınırsız müziğin tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip hop.
1: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
2: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
3: Metropol FM, senin radyon.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: Rekoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş. Metropol FM aktüel Nordrhein-Westfalen.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. NRW'de sıcak hava dalgasının bugün zirveye ulaşması bekleniyor. Meteorologlar hava sıcaklığının 40 dereceye kadar çıkabileceğini açıkladı. Böylece 1947 yılında ölçülen Haziran ayı sıcaklığı rekorunun aşılması ihtimali bulunuyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle eyalet genelinde birçok etkinlik iptal edildi ya da saatleri değiştirildi. Bazı iş yerleri erken kapanırken bazıları ise gün boyunca hizmet vermeyecek. NRW'de hazırlanmakta olan ayrımcılıkla mücadele yasasında yapılan değişiklikler sendikalar tarafından olumlu karşılandı. Özellikle mahkemeye gitmeden önce taraflar arasında uzlaşma sağlamayı amaçlayan bağımsız bir arabuluculuk biriminin kurulması önemli bir adım olarak değerlendirdi. Yeni yasa vatandaşların kamu kurumlarında, okullarda ya da polis kontrollerinde ayrımcılığa uğramasını önlemeyi hedefliyor. Yasanın 1 Ekim 2026'da yürürlüğe girmesi planlanıyor. Almanya genelinde düzenlenen kitap okuma yarışmasının birincisi Gelsenkirchen'den 11 yaşındaki Henry Wüstenberg oldu. Henry ülke genelinde yarışmaya katılan 550 binden fazla öğrenci arasından birinci seçildi. Finalde 16 eyalet birincisi yarıştı. Henry okuduğu metin ve etkileyici sunumuyla jüriyi etkiledi. Küçük yaşlardan beri kitaplara ilgi duyan Henry'nin okumayı okula başlamadan önce kendi kendine öğrendiği belirtildi. Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından NRW'den ilk yardım ekipleri bölgeye gönderildi. Almanya Teknik Yardım Kurumu'ndan yaklaşık 50 kişilik ekip enkaz altında kalanları kurtarmak için Venezuela'ya hareket etti. Ekipte arama kurtarma köpekleri de bulunuyor. NRW'de faaliyet gösteren yardım kuruluşları da ilaç, tıbbi malzeme ve acil yardım paketleri hazırlamaya başladı. İlk etapta 100 binlerce euroluk destek sağlandı. Depremde şu ana kadar en az 235 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 1000 kişinin de yaralandığı açıklandı. Federal Meclis organ bağışı ile ilgili yeni düzenlemeleri görüştü. Ülkede 8 binden fazla kişi organ nakli bekliyor. Milletvekilleri bağış sayısını artırmak istese de bunun nasıl yapılacağı konusunda farklı görüşler dile getirildi. Öne çıkan öneriye göre yetişkinler hayattayken açıkça karşı çıkmadıkları sürece organ bağışçısı olarak kabul edilecek. Destekleyenler bunun daha fazla hayat kurtaracağını savunurken karşı çıkanlar ise sessiz kalmanın onay anlamına gelmeyeceğini ve herkesin kendi bedeni üzerinde karar verme hakkının korunması gerektiğini belirtiyor. Teklifin meclisten geçip geçmeyeceği henüz belli değil. Federal hükümetle eyalet yönetimleri belediyelerin mali yükünü azaltacak yeni bir düzenleme üzerinde anlaşmaya vardı. Buna göre gelecekte yeni bir hizmeti zorunlu hale getiren taraf oluşan masrafı da karşılayacak. Eğer isteyen sensen, ödeyen de sen olacaksın anlayışına dayanan düzenlemenin Eylül ayında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Günün öne çıkan haberlerini dinlediniz. Tüm haberlerimizi ayrıca internette metropolfm.de'de de bulabilirsiniz. Mikrofonda ben Ceyhun Kara.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz.

Sıla Hayran. Günaydın efendim. Günlerden 26 Haziran. Ve bugün Hessen'de, Frankfurt'ta, Offenbach'ta, Raunheim'da, Hanau'da son okul günü. Bütün Hessen'de ve Rheinland-Pfalz eyaletinde de, Wiesbaden'de, Koblenz'de. Wiesbaden gerçi Hessen, evet. Ama Koblenz, Mainz, buralarda da, Worms'ta da son okul günü. Ludwigshafen'de de son okul günü. Okullar tatile giriyor. Karne günü bugün. Saarland eyaletinde de okullar tatile giriyor. Ve aileler, özellikle tabii ki arabalarıyla cümbür cemaat Türkiye'nin yolunu tutuyorlar. İyi yolculuklar, iyi tatiller diliyoruz efendim sizlere. Kazasız belasız yolculuklarınız olsun tabii ki. Özellikle arabalarınızın bakımını inşallah yaptırmışsınızdır. Hemen bugün değil, haftaya belki yola çıkacaksınız. Kazasız belasız yolculuklarınız olsun. Ben hatırlıyorum, biz böyle karnemizi alırdık eve gitmeden. Babam gelip bizi okulun önünden alırdı. Hadi valla, hadi hep beraber Türkiye'ye. Bir eve gideydik, yok yok hadi yallah. Onun için iyi yolculuklar, iyi tatiller. Herkese selamlar. Şu an son hazırlıklar ne durumda? Bugün çıkıyor musunuz yola? Onu da bize yazın. 032 117 970 71.

0: İrem Derici, durum çok acil dedi. Günaydın. Biraz sonra skor kralı yarışmamızda doğru skorları tahmin eden Türkiye-Amerika maçı Türkiye'nin 3-2'lik üstünlüğüyle biter diye skor tahmininde bulunan dinleyenlerimiz arasında yapacağımız çekiliş az sonra sizinle. Sadece 7 dinleyicimiz doğru skoru bilmiş, onu söyleyelim. Almanya'da Ekvador'a yenilir hem de 2-1 yenilir diyenlere de baktığımızda sadece 3 kişi doğru skoru vermiş. Ve bu dinleyenlerimiz arasında 2 çekilişimiz var ve dinleyenlerimize milli takım formaları ve Meray Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde harika bir hediye paketi ve bir adet DAB radyo kazandıracağız. Biraz sonra Instagram'dan da canlı canlı bu çekilişimizi takip edebileceksiniz.
1: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Mikrofonda ben Volkan Ağır. D grubunda Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştı ve bu maçta Türkiye turnuvadaki ilk golleriyle ilk 3 puanına ulaştı. Dünya Kupası veda maçına pek de iyi başlayamamıştı Kırmızı Beyazlılar. Henüz maçın 3. dakikasında 1-0 geriye düşmüştü. Ancak bu sefer iyi reaksiyon verdi ve 10. dakikada Arda Güler'in golüyle önce 1-1'i yakaladı. 31. dakikada Orkun Kökçü'nün golüyle 2-1'de öne geçti ve ilk yarı bu skorla bitti. İkinci yarının hemen başında ne yazık ki ABD bulduğu golle skoru beraberliğe taşıdı. Maç böyle bitecek mi diye düşünürken 90+8'de oyuna sonradan giren Kaan Ayhan ceza sahası içinde buluştuğu topu ağlara gönderdi ve Türkiye'nin bu turnuvada ilk 3 puanına ulaşmasını sağladı. 3 golle geldi bu 3 puanda. Karşılaşma 3-2 tamamlandı. Ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye 3-2 yenerek turnuvayı tamamladı. Bu skorların ardından D grubunda Amerika Birleşik Devletleri 1. Avustralya 2. ve Paraguay 3. sırada yer aldı. Dünya Kupası'nda E grubunda da maçlar vardı ve burada bir sürpriz yaşandı. Ekvador 1-0 yenik duruma düştüğü Almanya'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Bu skor Ekvador'u 4 puana taşıdı. Grubu 3. sırada bitirdiler ve bir sonraki tura çıktılar. E grubunda bir de Fil Dişi Sahili Kurosawa maçı vardı. Fil Dişi maçı 2-0 kazandı. Ayrıca F grubunda Hollanda Tunus'u 3-1 yenerken Japonya İsveç'le berabere kaldı. Gelişmelerle karşınızda olacağız. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
1: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi. Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
3: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
1: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Depo Marketler'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerve'de 16 şubesiyle hizmetinizde.
0: Metropol FM'desiniz. Çok sıcak bir günün sabahından sesleniyoruz sizlere. Kolaylıklar diliyoruz bütün dinleyenlerimize. Kendinizi fazla yormayın bu sıcaklarda. Sıla yoluna çıkacak olanlara, bugün Hessen'de Rheinland-Pfalz eyaletinde Saarland okullar tatile giriyor. Sıla yoluna çıkacak olanlara hayırlı yolculuklar, kazasız belasız yolculuklar diliyoruz. Yolunuz açık olsun.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Pasaportlar nerede?
2: Anne, my ladekabel.
1: Geç kalıyoruz, acele etmemiz lazım.
3: Sakin ol, Köln Bonn'dan uçuyoruz.
1: Ha tamam, bunu baştan söylesene. Zaten başka hiçbir havaalanına bu kadar hızlı ulaşamıyoruz. Tatil hep böyle başlamalı.
4: Üstelik 24 saat uçuşlar var. Köln Bonn Airport. Einfach näher, einfach entspannter.
5: Yeni, yepyeni, Türkiye'yi lezzete boğan Kazan Köfte şimdi Köln'de. İlik suyunda hazırlanan %100 dana eti, çıtır ekmek ve özel baharat ve soslarıyla yeni bir köfte kültürü geliyor. Türkiye'de herkes bu lezzete hayran. Sıra sende. Kazan Köfte pek yakında açılıyor.
6: Lindenstraße 54, Bergisches Viertel.
7: Hallo'dan merhabaya, şatstan canıma, hektikten huzura. Bağlantını kaybetme, Türkiye'de bağlantın hep yanında. Türkiye'de Ay Yıldızı ile 90 GB'a varan paketlerinden birini tarifine ekle ve internetin keyfini çıkar. İnternet paketleri Avrupa Birliği ülkeleri, Sırbistan ve Kuzey Makedonya için de geçerlidir. Ayrıca Türkiye'deyken gelen aramalar 31 ekme kadar ücretsiz. Ay Yıldız, sen de bizdensin.
8: İşletme sahipleri kuru gıda ve meyve sebze almak için oradan oraya gitmeye son. Bosporus Cool Sandal açıldı. Açılışı özel indirimler, sürpriz hediyeler ve 0 kilometre araba çekilişi. Ara sıra değil, her zaman hesaplı. Bosporus Cool Sandal. Von Hünefeld Straße 2, Köln Ossendorf.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Meray Kuruyemiş'in sunduğu Dünya Kupası Skor Kralı çekilişi başlıyor.
2: Skor Kralı yarışmamızı yapıyoruz. Çekilişimizi yapacağız. Türkiye Amerika maçı kaç kaç biter diye Instagram sayfamızdan sorduk. Ve o kadar çok tahmin geldi ki ve o tahminler arasından en tabii doğrularını seçtik. Toplamda kaç doğru tahmin vardı? 7 doğru tahmin. 7 dinleyicimiz Türkiye Amerika'yı 3-2 yener diye doğru tahminde bulunmuş. Ve o 7 dinleyicimiz arasında şimdi bir çekiliş yapacağız. Çekilişten çıkan şanslı dinleyicimiz, şanslı bir dinleyicimiz isterse Alman milli takım forması, isterse Türk milli takım formasının sahibi olacak. Aynı zamanda 100 euro değerinde kuru yemiş paketi Meray'dan bir adet DAB radyo kazanıyor. Aynı zamanda bu dinleyicimiz ve doğru tahminlerde bulunan bütün dinleyenlerimiz arasında yapacağımız özel çekilişte 21 Temmuz'da bir şanslı dinleyicimiz bir adet iPhone 17 kazanacak. Şimdi ilk önce Türkiye maçını doğru tahmin eden dinleyenlerimiz arasında yapacağız çekilişi. Sonra Almanya maçını doğru bilen dinleyenlerimiz arasında çekiliş yapacağız. Orada da sadece 3 dinleyicimiz doğru skoru bilebilmiş. Evet, şimdi internette bir numara jeneratörü var. 7 dinleyici dedik numara jeneratörünü. Tesadüfen numara seçen bu jeneratörde 1'den 7'ye kadar bir sınır koyduk. Ve bu button'a bastığımda, bu düğmeye bastığımda 1'den 7'ye bir sayı çekecek ve o rakamlı dinleyicimiz de bu harika armağanları kazanmış olacak. Haydi bakalım. 4. 4 numaralı dinleyicimiz acaba kimdi? 4. UCR Gökhan. UCR Gökhan. Gökhan uçar diye tahmin ediyorum. Olabilir mi? Bir adet milli takım forması 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş'ten bir hediye paketi ve bizi her yerden dinleyebileceğin bir DAB radyosu kazandın Gökhan. Tebrik ediyoruz seni, bravo. Şimdi Almanya maçına doğru skor tahmininde bulunan 3 dinleyicimiz arasında bir çekiliş yapacağız. Instagram'daki rumuzları Erden Ha, Ayşe Uzuk ve Kes alt çizgi keskin, yani keskin. Acaba kim? Kimi seçeceğiz? 1'den 3'e kadar bir rakam seçeceğiz şimdi bu numara jeneratöründen. Basıyorum düğmeye. 2. 2 kimdi? Bakalım. Erden Ha. Bir adet Türkiye milli takım forması ve Alman milli takım forması aynı zamanda 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş'ten harika bir hediye paketi. Sevdiğim bütün Meray ürünlerinin bulunduğu bu paket senin ve bir adete DAB radyosu kazandın. Tebrik ediyorum. Yarışmalarımız devam ediyor. Bizi dinlemeye devam edin.
0: Bu maçın kazananı belli oldu. Ama büyük ödül için yarış devam ediyor. Sen de Türkiye ve Almanya maçlarının skorunu doğru tahmin et. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte iPhone 17 kazanma şansını yakala. Ne kadar çok doğru tahmin edersen büyük ödüle o kadar yakınsın. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Metropol FM, North Rhine-Westphalia'nın özel.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Kredi reformun verilerine göre NRW'de şirket iflasları yükselmeye devam ediyor. Yılın ilk yarısında 3290 şirketin iflas edeceği tahmin ediliyor. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %3,5 daha yüksek. Böylece eyalette şirket iflasları son 10 yılın en yüksek seviyelerinden birine ulaştı. NRW her 10 bin şirket başına 104 iflas vakasıyla ülke ortalamasının üzerinde yer alıyor. Uzmanlar özellikle inşaat ve hizmet sektörlerinin baskı altında olduğunu belirtiyor. Artan maliyetler, zayıflayan talep ve sınırlı mali rezervler birçok işletmeyi zor durumda bırakıyor. Rapora göre Almanya genelinde de hem şirket hem de bireysel iflaslar artış gösteriyor. Kredi reform, ekonomik büyüme yeniden hızlanmadan belirgin bir rahatlama beklemediğini açıkladı. Mikrofonda ben Ceyhun Kara. Hepinize sağlıklı günler dilerim.
0: Metropol FM, North Rhine-Westphalia'nın özeli dinlediniz.
2: Saatler 10 olmak üzere. Çay Şekeri programımızın son dakikaları geldi. Almanya kimle oynayacak diye sormuş dinleyicimiz. Bir üst turda bazı eşleşmeler belli oldu da Almanya'nın rakibi daha tam netleşmedi ama %99 ihtimalle Paraguay olacak. Yani bizim grupta üçüncü olan takım. Türkiye üçüncü olsaydı çok büyük bir ihtimalle, yani kesin gözle bakabilirsiniz, Almanya ile oynayacaktı. Her şeyde bir hayır vardır derler ya, işte o bu. Almanya'nın maçı pazartesi 10.30'da. Maç saati belli, stat belli. Rakip daha tam belli değil ama Paraguay gibi görünüyor. %99 ihtimalle. Diğer eşleşmelere bakalım. Bazı eşleşmeler kesinleşti. Mesela Brezilya-Japonya pazartesi saat 19'da. Ne maç olur bu be? Vallahi ben sana söyleyeyim, Japonya alır bu maçı bence. Ve salı günü Hollanda-Fas, Niderlandı-Marokko. Bu da ne maç olur be? Amerika'nın rakibi belli. Amerika'da Bosna-Hersek'le karşılaşacak. Yani biz grupta birinci olsaydık Bosna-Hersek'le mücadele edecektik. Güney Afrika-Kanada maçı da pazar akşamı saat 9'da.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Köln ve Bonn'da hava güneşli, sıcaklık 26 derece. Aachen ve Düren'de ise 27 derece. Gün boyunca. Köln ve Bonn'da 23 ile 38, Aachen'da 22 ile 37, Düren'de 23 ile 39 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM günün döviz kuru ve altın fiyatları.
2: An itibarıyla gram altın yaklaşık 113 euro 31 sent. Çeyrek altın ise 198 euro 30 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 3 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM günün döviz kuru ve altın fiyatlarını dinlediniz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.

0: Mangal Döner X Lukas Podolski sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 26 Haziran Cuma günü I grubunda Norveç-Fransa mücadelesi var. Maç saat 21'de, yayıncı STF. I grubunda aynı saatte bir başka mücadele de var. Senegal-Irak karşılaşması 21'de başlıyor. Yayıncı Magenta. 27 Haziran Cumartesi günü G grubunda Yeşilburun Adaları Suudi Arabistan'la karşılaşacak. Maç saat 02'de. Yayıncı AR'de. 27 Haziran Cumartesi günü G grubunda Uruguay İspanya ile karşılaşacak. Maç saat 02'de. Yayıncı Magenta. 27 Haziran Cumartesi günü sabaha karşı 05'te H grubunda Mısır-İran mücadelesi var. Yayıncı Magenta. 27 Haziran 05'te Yeni Zelanda-Belçika ile karşılaşacak. Maç saat 05'te. Yayıncı Magenta. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Mangal Döner X Lukas Podolski'nin sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın sonucu değişebilir ama lezzetin şampiyonu değişmez. Mangal Döner X Lukas Podolski. Kebap of Champions.

0: Eşiniz, anneniz, babanız için en iyi doktoru bulmak artık çok daha kolay. Türkiye'nin önde gelen hastaneleri ve ünlü doktorları Düsseldorf'a geliyor. Kalp, ortopedi, estetik ve daha fazlası. Fuara özel indirimleri kaçırmayın. 26 ile 27 Haziran Hilton Düsseldorf. Giriş ücretsizdir.
1: Bazıları altını tartar, biz güveni ölçeriz. Arzum Yuvelia, 33 yıldır değişmeyen tek söz. Dürüstlük altından değerlidir. Kişiye özel tasarımlar, seçkin koçak pırlantalarıyla Arzum Yuvelia. Güvenin ve asaletin Köln'deki adresi. Fenloaştrasse 262.
2: Hallo meine Lieben, ich bin Yasin von Autokauf Köln. Ihr habt euren Traumauto gekauft und möchtet es jetzt zulassen. Vergesst Terminbuchungen, Wartezeit und unnötigen Stress. Wir erledigen das für euch online, einfach und schnell.
3: Autokauf Köln, Ihr Partner für Autokauf, Reparaturen und Zulassungen. Bergisch Gladbacher Straße 418, Köln.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

0: Metropol FM Aktüel Nordrhein-Westfalen.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Köln'de bugün hava sıcaklığının 39 dereceye çıkması bekleniyor. Aşırı sıcak nedeniyle kent genelinde ücretsiz içme suyu noktaları hizmet veriyor. Belediye ve Rhein-Energie'nin kurduğu 15 içme suyu çeşmesinden vatandaşlar ücretsiz su alabiliyor. Ayrıca içme suyu inisiyatifi Refill Almanya girişimine katılan kafe ve mağazalarda da isteyenler su mataralarını ücretsiz doldurabiliyor. Bu işletmeler girişlerindeki mavi Refill etiketiyle ayırt ediliyor. Köln'de toplu taşıma şirketi KVB artan vandalizm olaylarına dikkat çekti. Özellikle trenlere yapılan grafitiler ve duraklara verilen zararlar nedeniyle şirket her yıl 1 milyon euronun üzerinde masraf yapmak zorunda kalıyor. Geçen yıl sadece grafiti temizliği için 231 hafif raylı sistem treni seferden çekildi. Federal polis bugün saat 15'ten pazar sabahı saat 3'e kadar Bonn ve Köln ana garlarıyla Köln-Bonn arasındaki tren hattında geniş güvenlik denetimleri yapacak. Bu süre boyunca bıçak, beyzbol sopası, demir çubuk ve balta gibi tehlikeli eşyaların taşınması da yasak olacak. Yolcuların çantaları kontrol edilebilecek. Yasaklı eşyalarla yakalananlar istasyondan uzaklaştırılacak. Gara girişleri yasaklanabilecek ya da para cezasıyla karşılaşabilecek. NRV'de hafta sonu sıcaklığın 40 dereceye yaklaşmasının beklenmesi nedeniyle çok sayıda festival, spor organizasyonu ve açık hava etkinliği iptal edildi ya da ertelendi. Gladbeck, Gelsenkirchen, Duisburg, Köln, Münster, Zürich, Krefeld, Oberhausen ve diğer kentlerde planlanan konserler, koşular, festivaller ve gösteriler güvenlik gerekçesiyle programdan çıkarıldı. Yetkililer alınan kararların tamamen halk sağlığını korumaya yönelik olduğunu açıkladı. NRV genelinde aşırı sıcak nedeniyle günlük yaşamda yeni önlemler uygulanıyor. Bazı mağazalar erken kapanırken bazı yerlerin çalışma saatleri kısaltıldı. Bazı tiyatro gösterileri iptal edilirken tenis karşılaşmaları ve çeşitli spor organizasyonları da ertelendi. Kent yönetimleri vatandaşlara serin alanlarda yararlanmaları ve zorunlu olmadıkça güneş altında uzun süre kalmamaları çağrısında bulundu. Almanya'da hazırlanan yeni bir hukuk raporu AfD'nin anayasal düzene aykırı hareket ettiği görüşünü ortaya koyunca parti hakkında olası yasak süreci yeniden tartışılmaya başlandı. Sivil toplum kuruluşu GFF tarafından hazırlanan raporda partinin demokrasi ve insan onuru ilkelerini ihlal ettiği savunuluyor. Rapora göre AfD hakkında yapılacak bir yasak başvurusunun başarı şansı bulunuyor. Ancak böyle bir sürecin başlayabilmesi için Federal Meclis, Eyaletler Meclisi veya Federal Hükümet'in resmi başvuruda bulunması gerekiyor. Günün öne çıkan haberlerini dinlediniz. Diğer bütün haberlerimizi ayrıca internette metropolfm.de sayfasında, Instagram'da ve Facebook'ta da bulabilirsiniz. Mikrofonda ben Ceyhun Kara. Hepinize güzel bir gün dilerim.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz.

0: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. D grubunda Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştı ve bu maçta Türkiye turnuvadaki ilk golleriyle ilk 3 puanına ulaştı. Dünya Kupası veda maçına pek de iyi başlayamamıştı Kırmızı Beyazlılar. Henüz maçın 3. dakikasında 1-0 geriye düşmüştü. Ancak bu sefer iyi reaksiyon verdi ve 10. dakikada Arda Güler'in golüyle önce 1-1'i yakaladı. 31. dakikada Orkun Kökçü'nün golüyle 2-1'de öne geçti ve ilk yarı bu skorla bitti. İkinci yarının hemen başında ne yazık ki ABD bulduğu golle skoru beraberliğe taşıdı. Maç böyle bitecek mi diye düşünürken 90+8'de oyuna sonradan giren Kaan Ayhan ceza sahası içinde buluştuğu topu ağlara gönderdi ve Türkiye'nin bu turnuvada ilk 3 puanına ulaşmasını sağladı. 3 golle geldi bu 3 puanda. Karşılaşma 3-2 tamamlandı. Ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye 3-2 yenerek turnuvayı tamamladı. Bu skorların ardından D grubunda Amerika Birleşik Devletleri 1., Avustralya 2. ve Paraguay 3. sırada yer aldı. Dünya Kupası'nda E grubunda da maçlar vardı ve burada bir sürpriz yaşandı. Ekvador 1-0 yenik duruma düştüğü Almanya'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Bu skor Ekvador'u 4 puana taşıdı. Grubu 3. sırada bitirdiler ve bir sonraki tura çıktılar. E grubunda bir de Fil Dişi sahili Kurosawa maçı vardı. Fil Dişi maçı 2-0 kazandı. Ayrıca F grubunda Hollanda Tunus'u 3-1 yenerken Japonya İsveç'le berabere kaldı. Gelişmelerle karşınızda olacağız. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
1: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Metropol FM sabah sunucusu nasıl olmalı?
1: Sert bakışlı, dik, mağrur, yiğit, atılgandır, gözleri ateş saçar.
0: Serdar ve DJ Hakan'ın Yeşilçam arkadaşları Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programında hafta içi her gün 6 ile 10 arası sizlerle. Sakın kaçırmayın.
2: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında. Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
3: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
2: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özel.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Almanya, Avrupa'nın en büyük elektrikli bisiklet pazarı olmayı sürdürüyor. Bir araştırmaya göre 2025 yılında Avrupa'daki elektrikli bisiklet gelirinin yaklaşık yarısı Almanya'da elde edildi. Ancak yıllarda devam eden büyüme artık yavaşlıyor. Araştırmaya göre Avrupa genelinde satılan bisikletlerin %30'u elektrikli modellerden oluştu ve bu oran bir önceki yıla aynı kaldı. Uzmanlar pazarın tamamen doygunluğa ulaşmadığını ancak olgunlaşma belirtileri gösterdiğini belirtiyor. Almanya'da elektrikli bisikletlerin ortalama fiyatı geçen yıl %4 düşerek 2550 euroya geriledi. Toplam bisiklet satışları da %4 azaldı. Sektör temsilcileri gelecekte büyümenin yalnızca elektrikli sistemlerden değil, yeni kullanım alanları ve yenilikçi çözümlerden geleceğini ifade ediyor. Mikrofonda ben Ceyhun Kara. Hepinize sağlıklı günler dilerim.
0: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özeli dinlediniz.

0: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: biz seninle sevgili. Sen diyor ki bu perde mor. Ben diyorum ki ulan mos mor perde.
1: Artık içine bak bence, sana siyah artık mos mor perde. Bu çocuk

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mikrofona ben DJ Hakan ve günlerden cuma, böyle cumaya can kurban diyoruz. Hem havamız güzel, hem keyfimiz yerinde ve rengarenk programdasınız bugün yine. Her zamanki gibi bütün manyaklıklarım üzerinde olacak. Bunun ilk birincisi müzik betimi değiştirdim. Dinliyorsunuz arkada, bakın şöyle şu şekilde. Dım dım dım dım dım. Daha iyi olmuş değil mi? Diğeri biraz daha şeydi, böyle stres yapıyordu. Yazdınız Hakan bu çok stres. Evet, onun için sabah akşam oturdum. Sizi rahatsız etmeyecek ve yerinizi ister istemez istem dışı böyle hop oturup hop kaldıracak bir parça seçtim. Bu parçayla artık sizleri yoracağım arkadaşlar. Eskilerden kalma. Ümit Sayan'ın seslendirmiş olduğu icran adı şarkısıyla start veriyoruz. Yanına Koray Avcı'yı da almış. Gel beraber söyleyelim bu şarkıyı demiş. O kadar güzel suyular, o kadar güzel bir uyum olmuş ki. This is band. Çok beğendim. Hep beraber dinliyoruz. Tekrardan gününüz rengarenk olsun.

0: geliyor.
1: Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Métropole FM dessinée. Rengarenk programında. Dam dam. Evet arkadaşlar, Dünya Kupası'nda öyle bir olay yaşandı ki herkesin ağzı açık kaldı. Ama bu nerede? Kimin üzerine? Niçin? Bir hakem. Türkiye-Paraguay maçındaki hakemin yapmış olduğu bir hareket var ki bütün dünyada viral oldu. Merak ediyorsanız az sonra sakın radyonuzdan ayrılmayın. Sizin ağzınız böyle açık kalacak. Kiminiz diyecek, bu ne be diyeceksiniz, kimisi diyecek, Estas Abagay diyeceksiniz. Evet. Az sonra radyonuza sakın ayrılmayın.
1: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özel.
2: İyi günler sevgili dinleyiciler. Almanya'da hazırlanan yeni bir hukuk raporu AfD'nin anayasal düzene aykırı hareket ettiği görüşünü ortaya koyunca parti hakkında olası yasak süreci yeniden tartışılmaya başlandı. Sivil toplum kuruluşu GFF tarafından hazırlanan raporda partinin demokrasi ve insan onuru ilkelerini ihlal ettiği savunuluyor. Rapora göre AfD hakkında yapılacak bir yasak başvurusunun başarı şansı bulunuyor. Ancak böyle bir sürecin başlayabilmesi için Federal Meclis, Bundestag, Eyaletler Meclisi, Bundesrat veya federal hükümetin resmi başvuruda bulunması gerekiyor. CDU ve CSU ise şu aşamada yasak sürecine mesafeli yaklaşmayı sürdürüyor, tartışma devam ediyor. Bu ve diğer tüm haberlerimizi metropolfm.de sayfasında da bulabilirsiniz. Mikrofonda ben Ceyhun Kara. Hepinize güzel bir gün dilerim.
1: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özeli dinlediniz.
3: Bazıları altını tartar, biz güveni ölçeriz. Arzum Yuvelia, 33 yıldır değişmeyen tek söz, dürüstlük altından değerlidir. Kişiye özel tasarımlar, seçkin koçak pırlantalarıyla Arzum Yuvelia, güvenin ve asaletin köndeki adresi, Fenloaştrase 262.
4: Eşiniz, anneniz, babanız için en iyi doktoru bulmak artık çok daha kolay. Türkiye'nin önde gelen hastaneleri ve ünlü doktorları Düsseldorf Sağlık Turizmi Fuarı'na geliyor. Kalp, ortopedi, estetik ve daha fazlası. Fuara özel indirimleri kaçırmayın. Düsseldorf Sağlık Turizmi Fuarı 26 ile 27 Haziran Hilton Düsseldorf. Giriş ücretsizdir.
5: Hallo meine Lieben, ich bin Yasin von Autokauf Köln. Hayalindeki araba seni bekliyor. Bize gel, sana dürüst ve profesyonel hizmet verelim. Bizde neredeyse tüm marka araçlar bulunur. Ayrıca banka kredilerinde sıfır faiz imkanı da sunuyoruz.
6: Autokauf Köln, Ihr Partner für Autokauf, Reparaturen und Zulassungen. Bergisch Gladbacher Straße 418, Köln.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Metropol FM.
1: Evet ve devam ediyoruz. Nerede dinliyorsanız dinleyin, hiç bizim için fark etmez diyeceğim ama şu anda bizi bakayım kimle? Aa, ben Didim'de dinliyorum Metropol FM'i, selamlar diyor. Kimmiş bu Nesrin? Nesrin bir de burada bana rapor sunuyor arkadaşlar. Şu an hadise başladı. Doğruysa rengarenk. Evet, şu an reklam var diyor. Benim için de bir şey çalarsanız inşallah Nesrin ben. Nesrin, o güneşin altında şimdi Didim'desin, bizden bir şey istiyorsun. Ne yazalım sana? Ne yazabiliriz? Bakayım. Ben böyleyim adı şarkısı. Athena'da. Athena. Sana bu şarkı geliyor. Haydi beraber dinliyoruz.
2: Hayat bu kadar mı? Bence değil.
1: Hava çok sıcak. Biraz ateşinizi dinletirim. Birazcık.

skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Rengarenk programdasınız arkadaşlar, bekliyorlar. Hakan nerede? Ne olmuş o maçta? Evet, biliyorsunuz Paraguay-Türkiye maçında hakem bir kırmızı kart çıkarmıştı Paraguaylı oyuncuya. Ve o esnada, o sahnede, daha doğrusu o statta, sahne gibiydi çünkü, onun bir konuşma tarzı vardı. Adamın bu konuşma tarzını almışlar. Ne yapmışlar biliyor musunuz? Birazdan.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Mikrofonda ben Volkan Ağır. D grubunda Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştı ve bu maçta Türkiye turnuvadaki ilk golleriyle ilk 3 puanına ulaştı. Dünya Kupası veda maçına pek de iyi başlayamamıştı Kırmızı Beyazlılar. Henüz maçın 3. dakikasında 1-0 geriye düşmüştü. Ancak bu sefer iyi reaksiyon verdi ve 10. dakikada Arda Güler'in golüyle önce 1-1'i yakaladı. 31. dakikada Orkun Kökçü'nün golüyle 2-1'de öne geçti ve ilk yarı bu skorla bitti. İkinci yarının hemen başında ne yazık ki ABD bulduğu golle skoru beraberliğe taşıdı. Maç böyle bitecek mi diye düşünürken 90+8'de oyuna sonradan giren Kaan Ayhan ceza sahası içinde buluştuğu topu ağlara gönderdi ve Türkiye'nin bu turnuvada ilk 3 puanına ulaşmasını sağladı. 3 golle geldi bu 3 puanda. Karşılaşma 3-2 tamamlandı. Ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye 3-2 yenerek turnuvayı tamamladı. Bu skorların ardından D grubunda Amerika Birleşik Devletleri 1., Avustralya 2. ve Paraguay 3. sırada yer aldı. Dünya Kupası'nda E grubunda da maçlar vardı ve burada bir sürpriz yaşandı. Ekvador 1-0 yenik duruma düştüğü Almanya'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Bu skor Ekvador'u 4 puana taşıdı. Grubu 3. sırada bitirdiler ve bir sonraki tura çıktılar. E grubunda bir de Fil Dişi sahili Kurosawa maçı vardı. Fil Dişi maçı 2-0 kazandı. Ayrıca F grubunda Hollanda Tunus'u 3-1 yenerken Japonya İsveç'le berabere kaldı. Gelişmelerle karşınızda olacağız. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Metropol FM Aktüel Nordrhein-Westfalen.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Köln'de bugün hava sıcaklığının 39 dereceye çıkması bekleniyor. Aşırı sıcak nedeniyle kent genelinde ücretsiz içme suyu noktaları hizmet veriyor. Belediye ve Rhein-Energie'nin kurduğu 15 içme suyu çeşmesinden vatandaşlar ücretsiz su alabiliyor. Ayrıca içme suyu inisiyatifi Refill Almanya girişimine katılan kafe ve mağazalarda da isteyenler su mataralarını ücretsiz doldurabiliyor. Bu işletmeler girişlerindeki mavi Refill etiketiyle ayırt ediliyor. Köln'de toplu taşıma şirketi KVB artan vandalizm olaylarına dikkat çekti. Özellikle trenlere yapılan grafitiler ve duraklara verilen zararlar nedeniyle şirket her yıl 1 milyon euronun üzerinde masraf yapmak zorunda kalıyor. Geçen yıl sadece grafiti temizliği için 231 hafif raylı sistem treni seferden çekildi. Federal polis bugün saat 15'ten pazar sabahı saat 3'e kadar Bonn ve Köln ana garlarıyla Köln-Bonn arasındaki tren hattında geniş güvenlik denetimleri yapacak. Bu süre boyunca bıçak, beyzbol sopası, demir çubuk ve balta gibi tehlikeli eşyaların taşınması da yasak olacak. Yolcuların çantaları kontrol edilebilecek. Yasaklı eşyalarla yakalananlar istasyondan uzaklaştırılacak. Gara girişleri yasaklanabilecek ya da para cezasıyla karşılaşabilecek. NRV'de hafta sonu sıcaklığın 40 dereceye yaklaşmasının beklenmesi nedeniyle çok sayıda festival, spor organizasyonu ve açık hava etkinliği iptal edildi ya da ertelendi. Gladbeck, Gelsenkirchen, Duisburg, Köln, Münster, Zürich, Krefeld, Oberhausen ve diğer kentlerde planlanan konserler, koşular, festivaller ve gösteriler güvenlik gerekçesiyle programdan çıkarıldı. Yetkililer alınan kararların tamamen halk sağlığını korumaya yönelik olduğunu açıkladı. NRV genelinde aşırı sıcak nedeniyle günlük yaşamda yeni önlemler uygulanıyor. Bazı mağazalar erken kapanırken bazı yerlerin çalışma saatleri kısaltıldı. Bazı tiyatro gösterileri iptal edilirken tenis karşılaşmaları ve çeşitli spor organizasyonları da ertelendi. Kent yönetimleri vatandaşlara serin alanlarda yararlanmaları ve zorunlu olmadıkça güneş altında uzun süre kalmamaları çağrısında bulundu. Almanya'da hazırlanan yeni bir hukuk raporu AfD'nin anayasal düzene aykırı hareket ettiği görüşünü ortaya koyunca parti hakkında olası yasak süreci yeniden tartışılmaya başlandı. Sivil toplum kuruluşu GFF tarafından hazırlanan raporda partinin demokrasi ve insan onuru ilkelerini ihlal ettiği savunuluyor. Rapora göre AfD hakkında yapılacak bir yasak başvurusunun başarı şansı bulunuyor. Ancak böyle bir sürecin başlayabilmesi için Federal Meclis, Eyaletler Meclisi veya Federal Hükümet'in resmi başvuruda bulunması gerekiyor. Günün öne çıkan haberlerini dinlediniz. Diğer bütün haberlerimizi ayrıca internette metropolfm.de sayfasında, Instagram'da ve Facebook'ta da bulabilirsiniz. Mikrofonda ben Ceyhun Kara. Hepinize güzel bir gün dilerim.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz.

0: Olé! Evet arkadaşlar ve ballandıra biraz önce anlattım sizlere. Hadi Hakan artık şu haberi yapacaksan yap diyenleriniz mutlaka vardır. Tamam, huyum kurusun. Bazı fazla uzatıyorum şeyleri, saçlar hariç. Onsva. Türkiye-Paraguay maçında. Kırmızı kart esnasında. Biliyorsunuz hakemlerin artık kulaklarında, daha doğrusu ağızlarında bir mikrofon var. O mikrofonla, daha doğrusu ilk önce bir VAR'a gidiyorlar. Herhangi bir tartışmalı pozisyona VAR'a gidiyor, bakıyor. Ondan sonra sahaya geliyor. Sahaya geldikten sonra ne yapacağını istinaden mikrofonda şu şöyledir, bu böyledir, bunun için bunu yapıyorum diye bir de rapor veriyor. Burada Paraguaylı oyuncuya vereceği kırmızı kartın sebebini de söylüyor. Şimdi adam boyu benim kadar. Laufende Meter. Ama sahaya bir çıkıyor o sesiyle. O sesiyle bir anons yapıyor. Hepimiz şok. Bu ne lan diyoruz. Yani affedersiniz lan man falan böyle ama. Ciddi anlamda adamı böyle gören, bir de nasıl yani bu ses ondan mı çıktı diye düşünmemek elde değil. Bu adamı, bu sesini şimdi bütün piyasada almışlar ve teknocular bu adamın sesini tekno parçalarında kullanıyorlar. Ama öyle bir uyum sağlamış ki. Şimdi onu size çalıyorum. Bakalım nasıl olmuş. Sadece bakayım, şey, panik falan yok arkadaşlar. Sadece 20 saniye. Başlıyoruz.
1: Interview. Number 10. Paraguay. Cover his mouth.

Böyle bir şey söz konusu ve bütün klaplarda, diskoteklerde, her yerde bu çalıyor sadece. Sadece bu parçada değil, başka parçalarda entegre ediyorlar bu adamı. Ben ilk dinlediğimde bu ne be?

Öncesinde Hande Yener Hande Yener yapan şarkılardan bir tanesi Yalanım Batsın diyor. Rengarenklisiniz, gününüz rengarenk olsun.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Ve DJ Hakan şarkılarından bir tanesiyle bugün ilk şarkımızla giriş yapıyoruz. Hangi şarkıymış o, heyecanla bekliyoruz derken geliyor. Tam havamıza uyacak bir şarkı. Ne diyor? Sana neler edeceğim.

0: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Depo Marketler'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerbey'de 16 şubesiyle hizmetinizde.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Er raste mit einem Mietwagen durch die Menschenmengen auf dem Weihnachtsmarkt. 6 Personen starben, Hunderte wurden verletzt. Das Landgericht Magdeburg hat nun gegen den Todesfahrer vom Weihnachtsmarkt wegen des Anschlags von 2024 mit 6 Toten die Höchststrafe verhängt.
2: Der 51-jährige frühere Psychiater muss lebenslang hinter Gitter. Auch stellten die Richter die besondere Schwere der Schuld fest. Eine Sicherungsverwahrung bleibt vorbehalten. Reue hatte der Mann aus Saudi-Arabien den ganzen Prozess über nicht gezeigt. Ein Gutachten bescheinigt ihm Narzissmus und ein enormes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit. Er selbst stellt sich als Aktivist für die Rechte saudischer Frauen dar. Mehr als 200 Betroffene hatten den Prozess als Nebenkläger mitverfolgt. Viele von ihnen saßen bei der Urteilsverkündung heute mit im Gerichtssaal. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
1: Erstmals an einem Junitag könnte heute die historische 40-Grad-Marke in Deutschland geknackt werden. Besonders heiß wird es laut den Wetterexperten vom DWD am Oberrhein bis zum Rhein-Main-Gebiet. Nach aktuellen Berechnungen könnten solche Hitzewellen künftig jeden Sommer zur Normalität gehören.
3: Die bisher höchste gemessene Temperatur an einem Junitag liegt bei 39,6 Grad. Die wurde 2019 in Sachsen-Anhalt gemessen. Dieser Rekord wurde am Donnerstag in einem Ort in Baden-Württemberg schon fast geknackt. Dort war es mit 39 Grad so heiß wie nirgendwo sonst in Deutschland. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
1: Die Bundesanwaltschaft hat in Thüringen 2 mutmaßliche Unterstützer der rechtsextremistischen Terrorgruppe Letzte Verteidigungswelle festnehmen lassen. Die beiden Deutschen sollen mit Komplizen versucht haben, eine Asylbewerberunterkunft im Landkreis Altenburger Land in Brand zu setzen. Die Letzte Verteidigungswelle steht schon länger im Visier der Bundesanwaltschaft. Im Mai 2025 hatten Deutschlands oberste Strafverfolger zunächst 5 mutmaßliche Anhänger der Gruppe festgenommen, die damals zwischen 14 und 21 Jahre alt waren. Bauprojekte für Autobahnen, Schienen und Wasserwege sollen deutlich schneller in Gang kommen. Darauf zielt ein Gesetz, das der Bundestag mit den Stimmen der schwarz-roten Koalition beschlossen hat. Vorgesehen ist, Verfahren für Genehmigungen zu vereinfachen und zu digitalisieren. Das Gesetz ändert mehrere Verfahrens-, Planungs- und Umweltvorschriften.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, iyi günler diliyorum. Şimdi Türkiye'deki son gelişmelerle birlikteyiz. Ben Ferhat Poyi. Değerli dinleyenler, İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partili Şile Belediyesi'ne yönelik olarak düzenlenen 3. dalga operasyonunda rüşvet iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada etkin pişmanlık ifadeleri, rüşvete ilişkin olduğu değerlendirilen belgeler ve HTS kayıtları doğrultusunda yeni bir operasyonun düzenlendiği belirtildi. 18 şüpheliden 16'sının gözaltına alındığı, ikisinin arandığı ifade edildi. Şile Belediyesi'nde doğrudan temin, imar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alınarak haksız menfaat sağlandığı iddia edildi. NATO'nun Ankara'da düzenlenecek liderler zirvesi için güvenlik önlemleri en üst düzeye çekildi. 55 bin polis ve jandarmanın görev yapacağı zirvede liderlerin konaklayacağı 15 otel çevresi ve kritik noktalar kırmızı alan olarak belirlendi. Emniyet ise Operasyon Turkuaz planıyla üst seviye güvenlik önlemleri uygulamaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay talep eden 830 delegenin kurultayla ilgili imzasının akıbeti bugün belli oluyor. 10 günlük süre doluyor ve genel merkez kurultayı toplama kararı almazsa lider Özgür Özel ekibi Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuracak. Çağrı heyeti imzaların ilçe seçim kuruluna teslim edilmesi gerekiyor. Ancak bugüne kadar genel merkez kaynaklarından kurultayı tedbir kararı nedeniyle toplayamayız yanıtından vazgeçilmediği belirtiliyor. Mahkeme süreci başlıyor. 15 günde karar çıkabilecek. Mahkemeden çağrı heyeti atanarak partinin en kısa sürede kurultaya götürülmesi talep edilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul soruşturmalarında gelinen noktaya ve yürütülen çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama paylaştı. Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde adaletin tescili ve vatandaşların huzuru için kararlı bir mücadele yürütüldüğünü belirtti. Ve değerli dinleyenler, 2026 Dünya Şampiyonası D grubu 3. ve son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup eden Türkiye şampiyonaya 3 puanla veda etti. E grubundaki son maçında Ekvador Almanya'yı 2-1 yenerek büyük bir sürprize imza attı. Erken bir gol yemesine rağmen Güney Amerika ekibi tarihi 3 puanı kazanmak için büyük bir mücadele verdi ve eleme turuna giden yolu açtı. Almanya ise bir üst tura 6 puanla çıkmış oldu.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Mangal Döner X Lukas Podolski sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. 26 Haziran Cuma günü I grubunda Norveç-Fransa mücadelesi var. Maç saat 21'de, yayıncı STF. I grubunda aynı saatte bir başka mücadele de var. Senegal-Irak karşılaşması 21'de başlıyor. Yayıncı Magenta. 27 Haziran Cumartesi günü G grubunda Yeşilburun Adaları Suudi Arabistan'la karşılaşacak. Maç saat 02'de. Yayıncı AR'de. 27 Haziran Cumartesi günü G grubunda Uruguay İspanya ile karşılaşacak. Maç saat 02'de. Yayıncı Magenta. 27 Haziran Cumartesi günü sabaha karşı 05'te H grubunda Mısır İran mücadelesi var. Yayıncı Magenta. 27 Haziran 05'te Yeni Zelanda Belçika ile karşılaşacak. Maç saat 05'te. Yayıncı Magenta. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
1: Mangal Döner X Lukas Podolski'nin sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın sonucu değişebilir ama lezzetin şampiyonu değişmez. Mangal Döner X Lukas Podolski, Kebap of Champions. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.

0: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özel.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Düsseldorf'ta 26 ile 27 Haziran tarihlerinde Uluslararası Sağlık Turizm Fuarı düzenlenecek. Hilton Düsseldorf'ta gerçekleştirilecek organizasyon sağlık turizmi alanında Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen hastane, klinik ve uzmanlarını ziyaretçilerle buluşturacak. ALZ Grup tarafından organize edilen fuara 70'ten fazla sağlık kuruluşunun katılması bekleniyor. 2 gün boyunca 4000'den fazla ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor. Katılımcılar fuarda uzman doktorlarla birebir görüşebilecek, sağlık danışmanlığı alabilecek ve tedavi randevuları oluşturabilecek. Fuarda estetik cerrahi, diş tedavileri, saç ekimi, göz hastalıkları, tüp bebek, obezite cerrahisi, onkoloji, ortopedi, organ nakli, kardiyoloji, nöroloji ve termal tıp gibi birçok branşta bilgi verilecek. Ayrıca ziyaretçilere fuara özel tedavi paketleri ve maliyet karşılaştırmaları sunulacak. Düsseldorf Uluslararası Sağlık Turizm Fuarı 26 Haziran Cuma ve 27 Haziran Cumartesi günleri saat 11 ile 18 arasında Hilton Düsseldorf'ta ziyaret edilebilecek. Etkinliğe giriş ise ücretsiz olacak. Mikrofonda ben Ceyhun Kara. Hepinize sağlıklı günler dilerim.
0: Metropol FM Nordrhein-Westfalen özeli dinlediniz.
2: Hallo meine Lieben, ich bin Yasin von Autokauf Köln. Arabanla Türkiye'ye mi gideceksin? Yola çıkmadan önce tamirhanemize uğra. Arabanı güvenle uzun yola hazırlayalım. Ayrıca banka kredilerinde 0% imkanı da sunuyoruz.
3: Autokauf Köln, Ihr Partner für Autokauf, Reparaturen und Zulassungen. Bergisch Gladbacher Straße 418, Köln.
2: Bizi sosyal medyadan takip et.
4: Bazıları altını tartar, biz güveni ölçeriz. Arzum Yuvelia, 33 yıldır değişmeyen tek söz. Dürüstlük altından değerlidir. Kişiye özel tasarımlar, seçkin koçak pırlantalarıyla Arzum Yuvelia. Güvenin ve asaletin Köln'deki adresi. Fenloa Strasse 262.
0: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM Arabesk. Yakışır.
1: Metropol FM'siniz. Rengarenk programımız devam ediyor arkadaşlar. Biraz sonra bir canlı telefon bağlantımız olacak. Birilerine sürpriz yapacağız. Acaba kimler? Sizler telefonlarınızı yanınızda böyle bulundurun. Bakarsınız sizi ararım. Ne saçmalıyorsun hatta? O kadar insandan bir kişi yarayacağız ama hangisi? Kim? Ne yapar? Ne yer? Ne içer bu şahıs? Az sonra. Radyolarınızdan ayrılmayın. Telefonlarınız da yanı başınızda olsun böyle. Hemencilik böyle. Ben arar aramaz çıkın. O mekanda olursa, özel numarada olursa çıkın telefona. Öncesinde deli mi ne diyor benden bahsediyor Gülden. 12.22 yaptık saatlerimizi. Keyfiniz bol olsun. Mikrofonu ben, Alemi Enkel DJ'yim, DJ Hakan.

0: sonu geliyor.
1: Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz? Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.

0: Tamam, sese bak ya. Sese Allah'ım ya Rabbim ya. Das ist das wie eine Kacke ey. Evet arkadaşlar, ne demiştik? Radyolarınızı açıyorsunuz, cep telefonlarınız yanınızda mı? Şimdi birisini arayacağım. Acaba kim? Portakalı soydum, başucuma koydum ben bir yalan. Ama benimkisi yalan değil. Benimkisi gerçek bir hikaye arkadaşlar. Bazı hikayeler vardır ki gerçekten ilham verir. Şimdi sen orada ne zırvalıyorsun Hakan? Açıkla daha detaylı bir şekilde. Açıkla da anlayalım diyenleriniz olursa şimdi telefonumu çaldırıyorum. Bakalım kim çıkacak? Çıkmıyor. Çıkmıyor. Alo?
1: Alo?
0: Kiminle görüşüyorum?
1: Siz kimsiniz?
0: Benim kim olduğum hiç önemi yok. Siz kimsiniz?
1: Beyefendi siz kimsiniz?
0: Hanımefendi siz kimsiniz?
1: Ben Selin de siz kimsiniz?
0: Ben de Hakan da siz kimsiniz?
1: Biri şaka yapıyor herhalde. Dalga geçiyor, arkadan sesler geliyor.
0: Selin. Selin değil mi?
1: Evet.
0: Sen ta Karabükler'den çıkıyorsun. İstanbul'lara gidiyorsun hayallerin peşinden koşa koşa. Sonra ta kalkıp Berlin'lere geliyorsun. Oyunculuk okuyorsun. Taş, Kağıt, Makas ve Bahar gibi dizilerde kamera karşısına geçiyorsun utanmadan. Ama emmesi var bunun tabii ki. Kalbinin bir köşesinde hem müzik var hem de müzik var diyeceğim ben.
1: Ben anlamadım şu anda ne olduğunu.
0: Kim olduğumu biliyor musun?
1: Siz kimsiniz tamam?
0: Boş ver, beni bak. Ben Almanya'nın en ünlü falcısıyım.
1: Almanya'nın.
0: Ünlü falcısıyım. Şimdi devam edelim. Gerçek bir ihanet hikayesinden doğan bu söz ve müziği, bir şarkı yapmışsın sen. Atabuyer'e ait olan bu şarkıyı seslendiriyorsun. Bir şarkı seslendiriyorsun. Prodüktörün de kim biliyor musun?
1: Evet.
0: Kim?
1: Serdar Uzun.
0: Evet! Serdar Uzun dediğin bir iki kişilik konser bileti kazandı.
1: Şimdi anladım.
0: Aa, çok da anlayışlısın canım.
1: Şimdi anladım evet.
0: Yani Selin bu kadar zor anlıyorsan bu müzik piyasasına girmesen mi ne?
1: Çok safsın değil mi bunun için?
0: Ama çok safsın. Biraz daha böyle yırtık ol. Biraz daha böyle hafif seviyeli bir terbiyesizlik lazım.
1: Evet doğru.
0: Ama seviyeyi aşmadan tabii ki. Metropol FM Rengarenk programlısın. Ben DJ Hakan ve arkadaşlar karşınıza Selin. Kimdir bu Selin? Nedir? Niçin? Nasıl? Az sonra öncesinde Mustafa Sandal'ın İsyankar adlı şarkısını Sefo'dan dinliyoruz. Sonra devam ediyoruz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Ve şimdi... Dan, dan, dan, dan. Metropol FM'de Pratik Bilgiler Köşesi.
2: Çay mı seversin kahve mi?
1: Sever. Ben çayı çok severim ama kahveyi de özellikle sabahları tercih ederim.
2: Peki o filtre kahvenin sonunda kalan telve var biliyorsun.
1: Hı, evet.
2: Döküyor musun abi?
1: Aslında döküyordum ama demek ki bir işe yarıyor muymuş sorduğuna göre. Hı-hı. Dökme diyeceksin değil mi şimdi, evet, bana ve dinleyenlerimize? Niye mesela dökmeyelim?
2: Çünkü onu herhangi bir kesenin içerisinde veyahut da herhangi ufak bir poşetin içerisinde, aracın içerisinde saklarsan o sonra kalan şeyi.
1: Arabanın içinde.
2: Evet. Arabanın içerisinde. O arabada oluşan kötü kokuları bastırıyor. Ben denedim. Hı-hı. Gerçekten oluyor.
1: Çok mu kokuyor araba?
2: Yok, ben arabayı bilmeyince kokmuyor araba artık.
1: Şaşırttın beni.
2: Neden?
1: Karbonat demeni beklerdim de ondan.
2: Das war gut.
1: Karbonat Hakan.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
2: Metropol FM'desiniz, rengarenk programında DJ Hakan ve bir sürpriz yaptık arkadaşlar. Ta Karabükler'den sonra İstanbul'dan kalkıp da buralara, Almanyalara göçen Selin'in hikayesi. Selin, tekrardan hoş geldin.
3: Hoş buldum, merhabalar.
2: Nasılsın, iyi misin?
3: Şu an daha iyiyim, az önceki şoku atlattım.
2: Evet, Allah iyiliğini versin. Şu an daha iyiyim. Şimdi radyolarını yeni açanlar. Seli kimdir? Ne yapar, ne satar, ne eder? Seli, kendini tanıtmak ister misin hafiften?
3: Evet, kendimi tanıtayım. Ben Seli, yani mahlasım Seli, gerçek adım Selin.
2: Evet.
3: İstanbul'da Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunuyum. Aslında tiyatro sanatçıyım ama aynı zamanda müzikle de ilgileniyorum. Bazı hikayeleri... Tiyatro yapılabilecek her hikayeyi müziğe de yansıtmak istiyorum. O yüzden yeni bir şarkım çıktı. Şu an şarkıda söylüyorum.
2: Ha, şarkıda söylüyorsun. Şu anda bak, şimdi o kadar da mütevazisin ki şu anda şarkıda söylüyorum dediğin şarkı 10 günde 150 binin üzerine çıktı arkadaşlar. 150 bin dinlenme oldu 10 gün içerisinde. Bu kadar mütevazi, evet, olma. Bak, bunu biraz önce konuşmuştuk değil mi? Böyle kül kedisi gibi olursan yanında.
3: Yani evet, tabii çok büyük konuşmamak lazım diye ben hep mütevazı bir insanım. Ama beklemediğim bir başarıydı. O yüzden ben de çok şaşkınım. Umarım devamı gelir. Çok heyecanlıyım.
2: Tamam, şimdi sadece şaşkın olan değil, bizler de şaşkınız. Şimdi bizi şaşkına bırakan şarkılar. 10 gün içerisinde 150 bin üzerinde. Das ist echt eine große, das ist ein wunderbare Zahl. Anladın mı ne dediğimi? Yok.
3: Anlamadım.
2: Serdar anlatır sana.
3: Tamam.
2: Şimdi o şarkısını çalıyoruz Selin'in. Şarkının ismini sen söylemek ister misin?
3: Şarkının ismi Yerine Koy Beni.
2: Hadi bakalım.

0: Evet, hayallerin peşinden koşanın yolu bir şekilde açılıyor. Aynı kanada mısın? Burnunu mu çektin sen biraz önce?
1: Ben evet.
0: Ya canlı yayında ben... böyle poşur poşur burnunu çektin öyle mi?
1: Ben ufak bir
0: bak hala çekiyor. Zor.
1: Evet. Gerçekten çok duygusallaştım şu an.
0: Ay canım
1: ya, ufak da ağladım galiba. Çünkü bu benim ilk defa böyle bir şey başarım yani, radyoda dinlenmek. Çok güzel. Şu an benim için anlatamıyorum gerçekten.
0: Sen zaten bir şey anlatma. Sen sadece şarkı söyle bence. Evet seni. Aracınızın üzeri açık mı? Kabriyole mi dolaşıyorsunuz?
1: Pencere açıktı. Kapatıyorum şimdi.
0: Çok
1: evet.
0: İyi bir fikir. So, seni kapattım. Şimdi bu şarkıyı piyasaya sürdün ve yaklaşık 10 gün içerisinde 150 bin üzerine dinlenme oldu. Şimdi evet. Diğer bir hedefin nedir? Başka bir şarkı var mı yoksa?
1: Evet var. Yolda şu anda. Onu da hazırlıklarına başladık. O da yani tam tarih veremiyorum ama geliyor yakında diye söyleyebilirim.
0: Aa çok güzel. Ben seni gözyaşlarında burnundan akan sümüklerinle baş başa bırakayım. Serdar Uzun'la da baş başa bırakayım seni. Fazla konuşamayacağız herhalde. Hüngür hüngür. Ay sowas habe ich anders zum ersten Mal erlebt. Aber das ist sehr gut. Benim için de,
1: teşekkür ederim.
0: Benim için de bir premier oldu bu, tamam mı? Çok güzel, çok hoşuma gitti. Seri, şimdi seninle vedalaşırken tamam okey fazla şey yapmayacağız. Seni böyle zora sokmayacağız. Seri'nin bu şarkısının arkadaşlar bir de reggae versiyonu var. Onu da dinleteceğim sizlere, onu da çalacağım sizlere. Ondan sonra Seri ile vedalaşacağız. Son olarak söylemek istediğim bir şeyler var mı?
1: Son olarak... söylemek istediğim şu, umarım şarkılarım kendi dinleyicisini bulur, onlara benim hikayemi anlatır, onların hikayeleriyle buluşturur bizi. Umarım en güzel yerlere ulaşır. Herkese çok sevgiler ve kucaklar gönderiyorum.
0: Evet arkadaşlar, ve ta Karabük'ten kalkıp İstanbul'a gelen, oradan da Almanya'ya gelen Seri'nin bu hayalleri gerçekleşmek üzere.

0: Zo. Tekrardan teşekkür ederiz. Seninle vedalaşırken de bu şarkının bir de reggae versiyonunu dinleyicilerimizle buluşturalım. Kendine iyi bakıyorsun. Başarılar. Hoşça kal.
1: Hoşça kalın.

0: Evet, yazan bir çok dinleyicim var. Selin bulamıyoruz. Hakan Selin var ama başkaları çıkıyor diyorlar. Ben burada kodlamak istiyorum arkadaşlar. Selin, yani Sivas'ın S'si, Edirne'nin E'si, Lüleburgaz'ın L'si, sonra Yozgat'ın, ben yanlış mı söylüyorum? Yok, pardon. Lüleburgaz'ın L'si, İzmir'in İ'si ve Yozgat'ın Y'si. Ondan sonra A, K geliyor. Ak geliyor. Senin daha zor yok muydu? Ya, ne kadar zor olursa o kadar kıymetli olursun, biliyorsun. Seli Ak diye arkadaşlar bulabilirsiniz. Muazzam bir şarkıydı. Tekrardan sana başarılar diliyoruz. Ve şimdi kısa bir aramız olacak. Ondan sonra sizlerle birlikteyiz yine.
1: Paranızı enerjiye değil, tatile harcayın. Grünved Energy. Avantajlı tarifeler, güvenilir hizmet ve Türkçe destek sizi bekliyor. İster internetten, ister telefonla. Türkçe konuşan müşteri danışmanlarımız geçiş işlemlerinizde size baştan sona yardımcı oluyor. Hızlı, kolay ve zahmetsiz. Hemen şimdi Grünved Energy'ye geçin. Grünved Energy. Sizi anlayan enerji.

0: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Depo Marketler'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerve'de 16 şubesiyle hizmetinizde. Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Mikrofonda ben Volkan Ağır. D grubunda Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştı ve bu maçta Türkiye turnuvadaki ilk golleriyle ilk 3 puanına ulaştı. Dünya Kupası veda maçına pek de iyi başlayamamıştı Kırmızı Beyazlılar. Henüz maçın 3. dakikasında 1-0 geriye düşmüştü. Ancak bu sefer iyi reaksiyon verdi ve 10. dakikada Arda Güler'in golüyle önce 1-1'i yakaladı. 31. dakikada Orkun Kökçü'nün golüyle 2-1'de öne geçti ve ilk yarı bu skorla bitti. İkinci yarının hemen başında ne yazık ki ABD bulduğu golle skoru beraberliğe taşıdı. Maç böyle bitecek mi diye düşünürken 90+8'de oyuna sonradan giren Kaan Ayhan ceza sahası içinde buluştuğu topu ağlara gönderdi ve Türkiye'nin bu turnuvada ilk 3 puanına ulaşmasını sağladı. 3 golle geldi bu 3 puanda. Karşılaşma 3-2 tamamlandı. Ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye 3-2 yenerek turnuvayı tamamladı. Bu skorların ardından D grubunda Amerika Birleşik Devletleri 1. Avustralya 2. ve Paraguay 3. sırada yer aldı. Dünya Kupası'nda E grubunda da maçlar vardı ve burada bir sürpriz yaşandı. Ekvador 1-0 yenik duruma düştüğü Almanya'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Bu skor Ekvador'u 4 puana taşıdı. Grubu 3. sırada bitirdiler ve bir sonraki tura çıktılar. E grubunda bir de Fildişi sahili Kurosawa maçı vardı. Fildişi maçı 2-0 kazandı. Ayrıca F grubunda Hollanda Tunus'u 3-1 yenerken Japonya İsveç'le berabere kaldı. Gelişmelerle karşınızda olacağız. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.
3: Ve saatimiz 12.56 oldu. 1'e geliyor. Çok az bir zaman kaldı. Sonra ver elini Nordrhein-Westfalen. Ben Nordrhein-Westfalen'deki dinleyicilerimle birlikte olacağım. Fuat arkadaşımız şu anda izinde olduğu için orada saat 3'e kadar devam edeceğim. İlle de Hakan'ın bu çenesini dinlemek isteyenleriniz var ise o zaman uygulama üzerinden Nordrhein-Westfalen'e tıkladığınız zaman benim bıdı bıdı bıdı bıdımı duyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Sezen Aksu, Aşk Dansı diyor. Metropol FM'de keyfiniz

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM sosyal medyada da senin adresin.
1: Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Muharrem Ayı Özel Sohbetleri.
1: Değerli dinleyenler, Muharrem ayı dolayısıyla Muharrem oruçlarının tutulduğu şu günlerde sizlere Alevilik inancı hakkında bilgiler aktarıyoruz. Bugünkü konuğumuz da Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu İnanç Kurulu 2. Başkanı olan Hasan Doğan Dede. Hasan Bey, Hazreti Ali hakkında dinleyicilerimize hangi bilgileri aktarabilirsiniz?
2: Hazreti Ali'nin yeri ve kimliği klasik İslam'daki anlayışta farklıdır ve çok derindir. Hazreti Ali sembolik olarak batini alemi taşır. Yani görünmeyen alemini taşır. Hazreti Ali, Hak Muhammed Ali üçleminin bir parçasıdır. Alevi inancında sadece tarihi bir şahsiyet değil, Hakk'ın mesarı tecelli olarak görülür Ali'den. Hazreti Ali, Hakk'ın yeryüzündeki nuru, adaleti, aşkı, sevgiyi sembolize eder. Alevi inancında Şah-ı Merdan Ali'yi sevmek ibadettir. Şah-ı Merdan Ali'yi bilmek marifettir. Ali olmak hakikattır. Hazreti Ali'nin 2002 yılında Birleşmiş Milletler Hazreti Ali dönemindeki yönetimin özellikle İslam alemindeki yönetimlerde en adaletlisi olduğunu almış ve kendi manifestosuna koymuştur.
1: Oruçlarını tutan canlara son olarak nasıl hitap etmek istersiniz, neler söylemek istersiniz?
2: Ya Hak, niyet ettik, senin aşkın için oruç tuttuk. Tuttuğumuz oruçları, niyetleri dergah-ı izzetinden kabul eyle. Gönlümüzü pak, yüzümüzü ak eyle. Gözümüzden yaş, duvarımızdan taş, gönlümüze kış düşürme. Gerçeğe hü, aşk ile.
1: Muharrem ayı dolayısıyla bugün sizlere Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu İnanç Kurulu 2. Başkanı olan Hasan Doğan Dede, bugün sizlere Hazreti Ali hakkında bilgiler aktardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Mikrofonda ben Tijen Erbilen. Oruçlarınız, niyetleriniz, lokmalarınız kabul olsun.
0: Metropol FM Muharrem Ayı Özel Sohbetleri.

0: Mangal döner, X Lucas Podolski sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Yazık etme.

0: grubunda Mısır-İran mücadelesi var. Yayıncı Magenta. 27 Haziran 05'te Yeni Zelanda Belçika ile karşılaşacak. Maç saat 05'te yayıncı Magenta. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
1: Mangal Döner X Lucas Podolski'nin sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın sonucu değişebilir ama lezzetin şampiyonu değişmez. Mangal Döner X Lucas Podolski. Kebab of Champions.

0: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özel.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Almanya'da hazırlanan yeni bir hukuk raporu AfD'nin anayasal düzene aykırı hareket ettiği görüşü.

0: yasak başvurusunun başarı şansı bulunuyor. Ancak böyle bir sürecin başlayabilmesi için Federal Meclis, Bundestag, Eyaletler Meclisi, Bundesrat veya federal hükümetin resmi başvuruda bulunması gerekiyor. CDU ve CSU ise şu aşamada yasak sürecine mesafeli yaklaşmayı sürdürüyor. Tartışma devam ediyor. Bu ve diğer tüm haberlerimizi metropolfm.de sayfasında da bulabilirsiniz. Mikrofonda ben Ceyhun Kara. Hepinize güzel bir gün dilerim.
1: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özeli dinlediniz.
2: Bazıları altını tartar, biz güveni ölçeriz. Arzum Yuvelia, 33 yıldır değişmeyen tek söz. Dürüstlük altından değerlidir. Kişiye özel tasarımlar, seçkin koçak pırlantalarıyla Arzum Yuvelia. Güvenin ve asaletin köndeki adresi. Fenloaştrase 262.
3: Sağlıklı ve güzel bir gülüşe kavuşmak için en iyi diş hekimleriyle Düsseldorf Sağlık Turizmi Fuarı'nda tanışın. Türkiye'nin önde gelen hastane ve klinikleri Düsseldorf'a geliyor. Kalp, pediatri, estetik, saç ekimi ve daha fazlası. Fuara özel indirimleri kaçırmayın. Düsseldorf Sağlık Turizmi Fuarı 26 ile 27 Haziran Hilton Düsseldorf. Giriş ücretsizdir.
4: Hallo meine Lieben, ich bin Yasin von Otokauf Köln. Hayalindeki araba seni bekliyor. Bize gel, sana dürüst ve profesyonel hizmet verelim. Bizde neredeyse tüm marka araçlar bulunur. Ayrıca banka kredilerinde sıfır faiz imkanı da sunuyoruz.
5: Otokauf Köln, Ihr Partner für Autokauf, Reparaturen und Zulassungen. Bergisch Gladbacher Straße 418, Köln.
1: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
6: Metropol FM.

Fildişi sahilinin kaleci havuzunda son yılların dikkat çeken isimlerinden biri Yahya Fofana. Atletik, refleksleri güçlü ve çizgi üzerinde güven veren bir kaleci. Fransa, Paris doğumlu Fofana 25 yaşında. Le Havre altyapısında yetişti. Angers formasıyla Fransa'da üst düzey maçlar oynadı ve ardından Çaykur Rizespor'a gelerek Türkiye'de yeni bir dönem başlattı. Dünya Kupası'nda onun rolü çok önemli. Bir sonraki tura çıkan takımı için kalede duvar ördü. Almanlara dur diyemedi turnuvada ama kritik kurtarışlarla da öne çıktı. Rizespor'da da refleksleri ve birebir kurtarışlarıyla ceza sahası hakimiyetiyle dikkat çekti. Türkiye Ligi'nin yüksek tempolu, bol temaslı maçları onun gelişimi için önemli bir sınavdı. Fofana'nın Türkiye ile bağı Rize'de kurduğu sakin ama güven veren kaleci karakteri üzerinden gelişti. Karadeniz tribünleri mücadeleyi, cesareti ve oyundan kopmayan oyuncuyu severler. Fofana da hata yaptıktan sonra bile ayakta kalabilen yapısıyla bu kültüre uyum sağladı. 2026 Dünya Kupası'nda da Fildişi sahili için Fofana'nın katkısı kalede güven oldu. Büyük turnuvalarda bir kalecinin tek kurtarışı takımın hikayesini değiştirebilir. Bu sayede Fildişi bir sonraki tura tarihinde Dünya Kupası'nda ilk kez çıkmaya başardı. Fofana da bu potansiyeli gerçekleştiren isimlerden biri oldu.

0: Ho, kara kaş gözlerin elmas.
1: Gel güzelim, beni yakma. Seni seven kalbi de yırma.
0: Alişan, kadere bak.
1: Kandırıyor beni, kandırıyor. Yalanlarına inandırıyor.
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler oluyor.
1: Şimdi

0: beklemeni beklerdim ve onlar...
1: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.

Çikolata devam etsin. Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Depo Marketlerin katkılarıyla hazırlanmıştır. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi Depo Marketler. Cebinizin dostu. Enerveyde 16 şubesiyle hizmetinizde.

0: Jene werden in der EU nach einer sogenannten Massenzustromrichtlinie aufgenommen, leicht und ohne Einzelfallprüfung. Künftig soll das aber nicht mehr für Männer zwischen 23 und 60 Jahren gelten, die neu in die EU kommen. Damit sinkt die Aussicht auf Schutz und Arbeitserlaubnis. Der Grund sei eine Bitte der Ukraine, sagt der zuständige EU-Kommissar. Die Ukraine fahnde nach rund 2 Millionen Wehrpflichtigen. Die dürften eigentlich gar nicht ausreisen. Dieter Ebeling, Brüssel.
1: VW will sich vorerst nicht im Detail zu Berichten über verschärfte Sparpläne äußern. Ein Sprecher bestätigte aber, dass der Konzernvorstand in den vergangenen Monaten intensiv an einem Zukunftsplan für die Neuaufstellung des Unternehmens gearbeitet habe. Das Manager-Magazin hatte berichtet, VW wolle seinen Sparkurs deutlich verschärfen. Bis zu 100.000 Stellen könnten weltweit wegfallen, doppelt so viele wie bislang geplant.
2: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
3: İyi günler değerli dinleyenler. Gündemde öne çıkan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Mesut Aztürk. Türkiye, Venezuela'daki 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye arama, kurtarma ve insani yardım ekibi göndermeyi planlıyor. AFAD, UNKE, Türk Kızılay ve Milli Savunma Bakanlığı ekiplerinden oluşan grupların 2 askeri uçakla İstanbul'dan yola çıkması bekleniyor. Türkiye'de yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona ererken yeni dönem 14 Eylül'de başlayacak. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, temaslarda bulunmak üzere gittiği Diyarbakır'da havalimanında partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Özel'in programında sivil toplum kuruluşlarıyla görüşme, gençlerle buluşma, esnaf ziyareti gibi birçok halk buluşması bulunuyor. İstanbul'da Hamburglu anne, baba ve iki çocuğunun zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede yaşamlarını yitirmelerine ilişkin davada savcı mütalasını açıkladı. Mütalada 5 sanığın bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yeniden görülen davada tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Beşiktaş Gayin erkek basketbol takımı 2026-27 sezonunda Euroleague'de mücadele edecek. Euroleague'deki Türk takımları Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in de desteğini alan Beşiktaş oy birliğiyle kabul edildi. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
2: Metropol FM Hava Durumu.
4: Köln ve Bonn'da hava güneşli, sıcaklık 36 derece. Gün boyunca. Köln ve Bonn'da 22 ile 38, Aachen'da 22 ile 36, Düren'de 22 ile 39 derece bekleniyor. Yüksek sıcaklıklar etkili olacak. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.
5: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
6: Öz Yörem.
7: Özünde mutluluk var.
8: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos Keyfimiz başladı. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla birlikte olacağız. Müthiş bir parçayla başlayalım dedim. Biraz özledik bu şarkıyı. Nazan Öncel enerjisiyle Tarkan'ın o bombastik sesi bir araya geliyor. Hadi o zaman diyorlar.

0: Paydos keyfimize devam ediyoruz ve bu bir hatırlatmadır arkadaşlar. Bu sıcak havalarda su içmeyi unutmayınız ve özellikle yaşlılarımız, çocuklarımız için su içmelerini hatırlatmayı da unutmayınız. Kendinize çok iyi bakınız. Paydos keyfimiz başladı. Biraz sonra Mustafa Sandal tamam tamam diyecek ve sizlerle bol sohbet muhabbet edeceğiz.
1: Hafta sonu geliyor.
2: Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Mangal ustaları, zamanı geldi, havalar ısındı. Mangal sezonu resmen açıldı. Mangalın yıldızı, ateşte nar gibi kızaran Ege Türk sucukları. En yakın marketten tükenmeden alın, mangalı yakın. Ne de olsa...
2: Ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Çıtır sesi duyuyor musun? Bu, Hasan Özdağ'ın 40 yıllık emeğinin sesi. Ustalıkla hazırlanan çıtır baklavaları, özel anlarınıza değer katan tasarım pastalarıyla Köln'ün tek tatlı markası Hasan Özdağ Pastanesi. Artık online siparişle bu çıtır Almanya'nın her yerinde. Hasan Özdağ Pastanesi, Köln'de 2 şubesiyle hizmetinizde.
4: Merhaba bacım, bana bir ev lazım.
5: Tabii, nereden olsun?
4: Depo Market'in yakınında.
5: Tamam da beyefendi, Depo Market Enerve'de 16 yerde. Essen, Dortmund, Köln, Hamm, Duisburg. Siz hangi şehre bakmıştınız?
4: Ya bacım, yakınında Depo Market olsun da neresi olursa olsun.
6: Cebinizin dostu Depo Market, Enerve'de 16 yerde.
7: Kalabalıktan bunaldınız mı? Şehrin gürültüsünü geride bırakın. Maide Restorant, doğanın içinde şık terasıyla eşsiz lezzetler sunuyoruz. Her gün açık büfe kahvaltıdan kebap çeşitlerine, çıtır çıtır pidelerden tava yemeklerine huzurun ve lezzetin tadını çıkarın. Maide Restaurant Unterrasse, Olympiaweg 2, Köln.
8: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
9: Merhaba, ben avukatınız Yaşa Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
8: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlanstraße 29, Türkan.de.
10: Yeni, yepyeni, Türkiye'yi lezzete boğan Kazan Köfte şimdi Köln'de. İlik suyunda hazırlanan %100 dana eti, çıtır ekmek ve özel baharat ve soslarıyla yeni bir köfte kültürü geliyor. Türkiye'de herkes bu lezzete hayran. Sıra sende. Kazan Köfte pek yakında açılıyor.
11: Lindenstraße 54, Bergisches Viertel.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Özünde mutluluk var.
4: Bir dinleyicimiz anlık şu anda bir mesaj atmış. Demiş ki Fenerbahçe şampiyon demiş. Tamam, futbolda da anlamıyorum da şu kafamı karıştırdı. Biz daha Dünya Kupası'nı konuşuyoruz şu anda. Dünya Kupası'nda işte dün Türkiye'nin maçı vardı bu saatte, şey bu sabah. Bunu konuşuruz ya da Almanya'nın maçı vardı dün akşam. Onu konuşuruz diye beklerken bir anda Fenerbahçe nereden çıktı?

0: skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.
1: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Arkadaşlar ne öğrendim daha taptaze. Ünlü şarkıcı Candan Erçetin. Candan Erçetin de vize için evlenmiş ya, biliyor musunuz? Yıllar önce yaptığı bir kısa evliliğin sebebini anlattı. Ve açık açık dedi ki evlilik sebebimiz vize almaktı. O sıralar böyle Viyana'da yüksek lisans yaptığı dönemde tanıştığı bir beyefendi varmış. Avusturyalı kendisi, Andreas adı. Andreas'la evlenmiş ve bu evlilik böyle büyük bir romantik hikayeye sahip değil. Onun Türkiye'de kalabilmesi için evlenmeyi kabul etmiş. Candan Erçetin de tabii netmiş ama tamam evet kabul ederim ama birbirimizi sürüklemeyelim bir yerlere demiş. Sonra Andreas daha sonra ülkeden ayrılınca gerekirse yanına gelirim gibi bir söz de vermemiş aslında. Böyle sözler verilmediği için de resmen mantık evliliği gibi bir şey olmuş yani. Aşkı da çok ilginç anlatmış Candan Erçetin. Bakın o kadar güzel şarkılar yazan bir sanatçımızdan bahsediyoruz. Diyor ki aşk bütün kimyanın değiştiği biraz şizofrenik bir durumdur demiş. Madem aşk bir hastalık diyorsun, bu kadar şarkıyı nasıl yazdın ya hasta hasta? Hastalık sana çok iyi gelmiş Candan Erçetin. Bir de merak ettim, baktım şu anda acaba Candan Erçetin ne yapıyor diye. Lüleburgaz'daki bir çiftlikte çiftlik hayatı yaşıyormuş. Toprakla uğraşıyor, üretiyor, doğayla iç içe yaşıyor. Bakın eninde sonunda o köyümün, o köyümüze gideceğiz biz de sanıyorum ki. Bunun üstüne bir gurbet türküsü çok iyi gider diye düşünüyorum. Sena Şener bizim gurbet türkümüzü kendi tarzında yorumluyor.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Depo Marketler'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerve'de 16 şubesiyle hizmetinizde. Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
2: Değerli dinleyicilerimiz, Paydos keyfimiz devam ederken Gazi özel programıyla birlikteyiz. Telefonumuzun bir diğer hattında Köln stüdyomuzda spor redaktörümüz Volkan Ağır var. Hoş geldin Volkan.
3: Hoş bulduk Esra, merhaba.
2: Volkan, hemen bu sabahın körüyle başlayalım. Bu sabah Türkiye'nin bir maçı vardı. Türkiye-Amerika maçı ve Türkiye galibiyetle geldi.
3: Evet, Türkiye'nin maçı turnuva adına da D grubundaki son maçıydı Türkiye'nin ve bu maçla veda edecekti. Kötü bir veda etmek istemiyordu kimse Türkiye'de ve bu yüzden de ilk dakikalarda gelen gol aslında bayağı da bir hayal kırıklığı yarattı. Yine Amerika Birleşik Devletleri 1-0 öne geçti ama bu sefer reaksiyon veren bir takım vardı sahada ve sahadan 90+7 gösterilmişti uzatmalarda ama 90+8'de gelen golle 3-2 kazandı Türkiye. Bence bu turnuvadan sonra en çok dikkat çeken şey futbolcuların açıklamaları ve mentalite farkı olacak. Burada Arda Güler'i ben öne çıkarmak istiyorum. Çünkü maçtan sonra ve Paraguay maçından sonra da en çok oturaklı konuşan kişi oydu. Yaşına rağmen 21 yaşında ama en olgun konuşan da oydu. Diyor ki Arda, tüm eleştirileri haklı buluyorum. Ne diyorlarsa haklılardı. Çünkü iyi oynamadım. Hiçbirimiz iyi oynamadık. Drama yapamayız. Kötü oynadık. Elendik. İnşallah bundan sonraki maçlarda telafi edebiliriz demişti. Paraguay maçından sonra da milli takım kariyerimde bu turnuvayı unutturabilmek için en iyisini yapmak için çalışacağım demişti. Ve bu sözlerin ardından 6 gün sonra çıktı ve Amerika Birleşik Devletleri maçında golünü attı. Ve bu turnuvayı kötü bir şekilde hatırlamamızı engelledi. Unutturmak için ilk adımını attı Arda. Bundan sonra milli takım nasıl ne kararlar alacak, nereye yönelecek bilmiyorum ama

0: çıkmış oldu Türkiye. Bu açıdan tebrik etmemiz lazım.
1: Evet, tebrik etmemiz lazım. Galibiyetle elendik diyebilirim o zaman, değil mi?
0: Evet, galip gelerek elendik diyebiliriz. Hı hı.
1: Peki o zaman teşekkür ediyoruz bu detaylar için Volkan.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Esra.
2: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Dünya Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen givenshipbill.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
2: Pasaportlar nerede?
3: Anne, my ladekabel.
2: Geç kalıyoruz, acele etmemiz lazım.
4: Sakin ol, Köln Bonn'dan uçuyoruz.
2: Ha tamam, bunu baştan söylesene. Zaten başka hiçbir havaalanına bu kadar hızlı ulaşamıyoruz. Tatil hep böyle başlamalı.
5: Üstelik 24 saat uçuşlar var. Köln Bonn Airport. Einfach näher, einfach entspannter.
6: Oya sosis mangalda. Keyfi tam da bu anda. Tükenmeden al. Yazın tadını çıkar. Ege Türk Oya sosis. Tüm marketlerde.
7: Ege Türk. Altın sadece bir takı değil, güvendir. Köln'de 38 yıllık tecrübenin adı Mira Juvelier. Uygun fiyatlı altın modelleri, toptan fiyatına pırlanta fırsatlarıyla en özel anlarınız daha da değerli. Güvenin parladığı adres. Köln, Porç'ta. Hayatınızdaki en özel anlar için doğru adres. Mira Juvelier.
8: Avrupa'nın en büyük Türk marketinin Dortmund'da olduğunu biliyor muydunuz? Evet, Erdemli Stores Dortmund 1800 metrekare alanda devasa bir seçenek sunuyor. Yılın 365 günü açık olan bir market mi arıyorsunuz?

0: sunuyorsunuz. Erdemli Stores Essen yılın her günü açık. Genuss Dank Vertrauen. Erdemli Stores. Bizi Instagram'dan takip edin.
1: Acıktınız mı? O zaman Köln'ün hemen yanı başında Brühl'de Afora restorana bekleriz. Konya'dan gelen özel malzemelerle gerçek etli ekmek, enfes kebaplar, açık büfe kahvaltı ve teras keyfi. 100 araçlık geniş otoparkımızda Afora restoran hizmetinizde. Bir kez deneyen vazgeçemiyor. Afora restoran. Hamburger Strasse 10 Brühl.
2: Yeni araba alacağım ama kime güveneceğim? Servisi, bakımı, muayenesi, temizliği var da var.
3: Dert etme. Star Otomobili de aracını al, servise bırak, tüfünü yaptır, yıkat, hepsi tek adreste. Star Otomobili 30 yıldır güven ve hizmetin adresi. Araç alım satım, werkstatt, tüf, oto yıkama. Star Otomobili Köln, Bildaşlıkçın.
4: İşletme sahipleri kuru gıda ve meyve sebze almak için oradan oraya gitmeye son. Bosporus Kuosandel açıldı. Açılışı özel indirimler, sürpriz hediyeler ve 0 kilometre araba çekilişi. Ara sıra değil, her zaman hesaplı. Bosporus Kuosandel. Von Hünefeld Straße 2, Köln-Ossendorf.
5: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.
6: Senin radyon.
7: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
8: Öz Yörem.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Biraz da futbol konuşalım değil mi? Biliyorum, ben futbol konuşalım deyince herkesin kaçası geliyor ama ben futbol konuşuyorsam söz konusu tabii ki magazindir arkadaşlar. Şimdi çok ilginç bir tespitim var. Hiçbir yere gitmeyin, lütfen beni dinleyin. Türk milli takımı Los Angeles'ta Amerika'yı 3-2 yendi. Bu sabahın köründe. Tebrik ediyoruz. Uyku mu uyku demeden kalktılar sabah köründe. Maçlarını yaptılar. Evet, şaka bir yana. Neyse, şaka niye bir yana? Şakayı da alalım, öyle konuşalım. Dur. Tebrik ediyoruz Türk milli takımımızı. Ama ben gözümü tribünlerden ayıramadım arkadaşlar. Tüm Hollywood yıldızları oradaymış ya. Şoke oldum. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Ashton Kutcher, Colin Farrell, Paris Hilton. Yani tribün resmen kırmızı halıydı. Futbolcular falan hiç gündemim değildi yani. Müthiş bir maç oynanıyor. Evet, çok riskli, işte böyle güzel güzel hareketler yapıyorlar falan. Ama ben tribünlerdeydi gözüm. Ben orada orayla ilgileniyordum. Bir yanda düşünsenize, sahnede Türkiye'nin beklenmedik 3 gollü bir mücadelesi var. Diğer yandan tribünde dünya yıldızları. Bence bizim Türk milli takımı da onları bekliyormuş, gördünüz mü? O kadar bekledik, gol gelmedi Türk milli takımından. Sonra Brad Pitt, Leonardo DiCaprio bir geldi, Paris Hilton'lar. Bakın nasıl çat çat attılar golleri. En baştan niye getirmediniz ya? Ben diyorum, çocukların başarısızlığının sebebi motivasyonun olmaması. Nasıl getirdiler Brad Pitt'i, Paris Hilton'u? Çatır çutur geldi goller.

0: Mangal Döner X Lukas Podolski sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 26 Haziran Cuma günü I grubunda Norveç-Fransa mücadelesi var. Maç saat 21'de, yayıncı STF. I grubunda aynı saatte bir başka mücadele de var. Senegal-Irak karşılaşması 21'de başlıyor. Yayıncı Magenta. 27 Haziran Cumartesi günü G grubunda Yeşilburun Adaları Suudi Arabistan'la karşılaşacak. Maç saat 02'de. Yayıncı AR'de. 27 Haziran Cumartesi günü G grubunda Uruguay İspanya ile karşılaşacak. Maç saat 02'de. Yayıncı Magenta. 27 Haziran Cumartesi günü sabaha karşı 05'te H grubunda Mısır-İran mücadelesi var. Yayıncı Magenta. 27 Haziran 05'te Yeni Zelanda Belçika ile karşılaşacak. Maç saat 05'te. Yayıncı Magenta. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Mangal Döner X Lukas Podolski'nin sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın sonucu değişebilir ama lezzetin şampiyonu değişmez. Mangal Döner X Lukas Podolski, Kebab of Champions.
2: Mesai saatlerinin sonlarına da gelenler var. Saati 4 ettik. Hatta 4'ü 11 geçiyor şu anda. Bu sıcaklarda kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Su içmeyi unutmayın arkadaşlar. İçimizi ferahlatacak şarkılarımıza devam ediyoruz. Sinan Akçıl ve Ece Mumay. Felaket.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Flensburg'da puan toplamak lohnt sich nicht, ama Lidl puanları toplamak lohnt sich sicher. Sadece bu hafta şubede yapacağın alışveriş için çifte Lidl puanı. Örneğin Funny Fresh Kessel Chips 120 gram. Fiyat lideri Lidl'de %48 indirimli. Sadece 1 euro 29 cent. Lidl lohnt sich.
2: Mangal ustaları. Zamanı geldi, havalar ısındı. Mangal sezonu resmen açıldı. Mangalın yıldızı, ateşte nar gibi kızaran Ege Türk sucukları. En yakın marketten tükenmeden alın. Mangalı yakın. Ne de olsa.
3: Ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
4: Eşiniz, anneniz, babanız için en iyi doktoru bulmak artık çok daha kolay. Türkiye'nin önde gelen hastaneleri ve ünlü doktorları Düsseldorf'a geliyor. Kalp, ortopedi, estetik ve daha fazlası. Fuara özel indirimleri kaçırmayın. 26 ile 27 Haziran Hilton Düsseldorf. Giriş ücretsizdir.
5: Dünya Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen güvenshipbill.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
6: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
7: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
6: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
8: Merhaba bacım, bana bir ev lazım.
9: Tabii, nereden olsun?
8: Depo Market'in yakınında.
9: Tamam da beyefendi, Depo Market Enerve'de 16 yerde. Essen, Dortmund, Köln, Hamm, Duisburg. Siz hangi şehre bakmıştınız?
8: Ya bacım, yakınında Depo Market olsun da neresi olursa olsun.
10: Cebinizin dostu Depo Market, Enerve'de 16 yerde.
11: Çıtır sesi duyuyor musun? Bu Hasan Özdağ'ın 40 yıllık emeğinin sesi. Ustalıkla hazırlanan çıtır baklavaları, özel anlarınıza değer katan tasarım pastalarıyla Köln'ün tek tatlı markası Hasan Özdağ Pastanesi. Artık online siparişle bu çıtır Almanya'nın her yerinde. Hasan Özdağ Pastanesi, Köln'de 2 şubesiyle hizmetinizde.
12: Kalabalıktan bunaldınız mı? Şehrin gürültüsünü geride bırakın. Maide Restorant. Doğanın içinde şık terasıyla eşsiz lezzetler sunuyoruz. Her gün açık büfe kahvaltıdan kebap çeşitlerine, çıtır çıtır pidelerden tava yemeklerine huzurun ve lezzetin tadını çıkarın. Maide Restorant Unterrasse Olympiaweg 2 Köln.
13: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
14: Müziğimizin tüm renkleri, radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
15: Öz Yörem.
16: Özünde mutluluk var.
17: Enerjimizi tazelemek için bu güzel şarkıyı sizler için gönderiyorum. Sıla Hayran diyor. Biraz sonra sürprizlerimizle devam ediyor olacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Anlatırdı.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

0: Metropol FM Aktüel Nordrhein-Westfalen.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Sıcak hava nedeniyle Köln'deki KVB tramvaylarında yazın yolculuk yapmak bir hayli zorlayıcı olabiliyor. Araçlarda yolculuk esnasında sıcaklık 36 derecenin de üzerine çıkabiliyor. KVB'nin vagonları tek tip değil, klima ise sadece tramvayların yaklaşık yarısında var. Ancak hangi vagonda klima var, hangisinde yok, bunu trene binmeden önce de bilmek mümkün. Araçların önünde bununla ilgili numaralar var. Yolcular klimalı araçları ön taraftaki 24, 45, 51, 52 ve 53 ile başlayan vagon numaralarından anlayabilir. Gelsenkirchen'daki AfD'nin sosyal yardım dolandırıcılığı iddiası tartışma yarattı. AfD'li eyalet milletvekili Enchi Zeli Zakaryas, yurt dışında lüks içinde yaşayan bir kişinin Güneydoğu Avrupa'dan gelen göçmenlerin aldığı sosyal yardımlardan para topladığını öne sürdü. Ancak Gelsenkirchen polisi şu anda sosyal yardım paralarının yurt dışındaki tek bir kişiye aktarıldığına dair bir bilgi olmadığını açıkladı. Magdeburg Noel Pazarı saldırısında karar çıktı. Mahkeme 2024'te 6 kişinin öldüğü saldırıda aracı kullanan Talep El Abdülmuhsen'i cinayet suçundan müebbet hapse mahkum etti. Suudi Arabistanlı sanık için suçun özel ağırlığı da tespit edildi. Karar henüz kesinleşmedi. Dormagen Nieuwenheim'da kimliği belirsiz kişiler Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece e-scooterları yola bırakarak trafiği tehlikeye attı. Polis saat 3'ten kısa süre sonra ihbar üzerine olay yerine gelerek yolu trafiğe açtı. Fakat e-scooterları yola bırakanlar aynı eylemi polisin ardından bir daha yaptı. Bu sefer ise bir otomobil sürücüsü kazadan kıl payı kurtuldu. Polis ikinci kez gelerek e-scooterları yoldan kaldırdı. Şimdi ise görgü tanıkları arıyor. Duisburg Belediyesi yeniden borçlanmayı önlemek için kapsamlı bir tasarruf programı başlatıyor. Önümüzdeki 10 yılda belediyede 910 kadro azaltılacak. Zorunlu işten çıkarma yapılmayacak. Emekli olanların yerine yeni personel alınmayacak. Kent yönetimi ayrıca yapay zeka ve dijitalleşmeyle harcamaları düşürmeyi planlıyor. Rossmann, Lünen'de planladığı büyük lojistik merkezi projesinden vazgeçti. Eski Steag alanında kurulması beklenen merkezde 1400 kişiye iş imkanı sağlanacaktı. Proje trafiği artıracağı nedeniyle eleştiri almıştı. Lünen Belediye Başkanı Martina Förster-Teutenberg, kararı büyük hayal kırıklığı olarak değerlendirdi. Şehir şimdi alan için yeni bir çözüm arayacak. Felbert yakınlarında A44 otoyolu Essen yönünde daha uzun süre kapalı kalacak. Hattersheit'ten itibaren yol trafiğe kapalı. Çalışmalar güvercinler nedeniyle gecikti. Kapanışın 20 Temmuz 2026 saat 10'a kadar sürmesi planlanıyor.
0: Metropol FM Aktüel Nordrhein-Westfalen.
2: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
3: Özyörem.

Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Biraz sonra sürprizlerle geliyorum sizlere. Berkay şimdi aslanlar doğuyor diyor. Hiçbir yere ayrılmayın. Sizinle birlikteyim biraz sonra.

ve sürprizlerle sizlerleyim. Arkadaşlar bu akşam çok tatlı mı tatlı bir organizasyon var. Bakınız bu akşam diyorum. Neresi için? Felbahlılar. Felbah ve çevresinde yaşayan, çevresinde olan dinleyicilerimiz Felbahlılar. Schwabenland Halle'de bir organizasyon var. İsmi Payidar. Felbah Türk Derneği ve BEM Folk Dance orada bir gösteri düzenliyorlar. Payidar isimli bir gösteri. Anadolu Kültür Gecesi. Halk dansları ve müzik gösterisi. Bizim kültürümüzün çok kıymetli müzikleri ve halk dansları orada olacak. Ve kim var biliyor musunuz? Ender Balkır. Ender Balkır o muhteşem sesiyle gösteride bizlere eşlik edecek ve halk danslarını izliyor olacağız bir yandan da. Sinem ve Burak Öz Yavuz sanat yönetmenleri eşlik edecek ve bu organizasyon bu akşam saat 18.30'da birkaç saat kaldı etkinliğe. Şu anda elinizi çabuk tutabilirsiniz ve beni arayabilirsiniz. Beni ararsanız çift kişilik bilet hediye ediyorum sizlere. Felbah ve çevresinde yaşayanlar Schwabenland Halle'de bu gösteri sizleri bekliyor. Çift kişilik bilet isteyenler şu anda beni arayabilir. 030 217 970 71 telefonlarınızı bekliyorum. Bu Payidar isimli Anadolu Kültür Gecesi'nde birlikte bu gösteriyi izleyelim. Ender Balkır ve halk danslarımız bizler için o sahnede buluşuyor olacak. Felbahlılar sizleri bekliyoruz. Şu anda beni arayan dinleyicilerimize çift kişilik bilet armağan ediyor olacağım. Siz de beni arayabilirsiniz.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda Türkiye'nin maçı vardı. Gün bu açıdan önem taşıyordu. Ancak A milli takımın ne yazık ki turnuvadaki son maçıydı. D grubunda Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı oynanan maçta 1-0 geri düşse de sahadan son dakikadaki golle 3-2 galip ayrılmayı başardı Türkiye. Bu sonuçla turnuvayı golsüz ve puansız kapatmamış oldu Ay Yıldızlılar. Türkiye 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nı 2002'deki kupanın son maçında olduğu gibi 3-2 ile tamamlaması da tesadüf olsa gerek. Müsabaka sonrası Arda Güler TRT'ye yaptığı açıklamayla öne çıktı. Tüm eleştirileri haklı buluyorum. Ne diyorlarsa haklılardı. Çünkü iyi oynamadım. Hiçbirimiz iyi oynamadık. Drama yapamayız. Kötü oynadık. Elendik. İnşallah bundan sonraki maçlarda telafi edebiliriz dedi. Genç Yıldız Paraguay maçından sonra da benzer açıklamalar yapmıştı ve bu turnuvayı unutturabilmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım demişti. Bu sözlerin ardından ABD maçında da golle buluşması büyük takdir topladı. Teknik direktör Vincenzo Montella ise kadroda neden daha önce değişiklik yapmadığı konusunu yanıtsız bıraktı. İtalyan teknik adam istifayı düşünmediğini belirtti. Grubun diğer maçında Avustralya Paraguay'la golsüz berabere kaldı ve iki takım da bir sonraki tura yükseldi. Dünya Kupası'nda dün oynanan maçlarda Ekvador'un Almanya'yı yenerek bir sonraki tura devam etmesi gecenin sürpriziydi. Ekvador'da bu skor nedeniyle maçın ertesi günü resmi tatil ilan edildi. Ancak henüz bir sonraki turdaki rakipleri belli değil. Turnuvada en iyi üçüncülerin de tur atlama ihtimalinin olması bu tür bir organizasyonel sıkıntı yaratıyor. Bir sonraki tur maçını mesela 29 Haziran'da oynayacak olan Almanya'nın rakibi henüz belli değil. Ancak bazı eşleşmeler ise belli oldu. Bir sonraki turda Güney Afrika Kanada'yla, Hollanda Fas ile, Amerika Birleşik Devletleri Bosna Hersek'le, Brezilya ise Japonya ile karşılaşacak. Meksika, Arjantin, Avustralya, İsviçre ve fil dişi sahilinin rakipleri ise bu gece belli olacak. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Hanımlar beyler, hediyelerimizle devam ediyoruz, sürprizlerimizle. Şimdi Felbaht'ta Ender Balkır'ın eşlik ettiği Payidar isimli bir Anadolu Kültür Gecesi var demiştik. Dans gösterilerinden tutun bizim çok kıymetli türkülerimize kadar Felbahtlılar arasın demiştik. Ve şimdi Berlinliler için de bir gösterimiz var. Berlinliler için 3 Temmuz tarihinde, 3 Temmuz'da, ay ne çabuk Haziran'ı geçtik, vallahi Temmuz'a gelmişiz, haberimiz yok. Yuli ayının 3'ünde bir gösteri diyorum, bir eğlence var. Akşam saat 8'de Şımarık isimli bir gösteri, bir gece, eğlence daha doğrusu. Okan Jackson'ın eşlik ettiği bu gösteride Türkçe pop şarkılarımızı kana kana dinliyor olacağız. Bu gösteri için de eğer bilet isteyenler var ise şu anda beni arayabilirler. Nerede olacak peki? Berlin'de Maruş'ta olacak. Maruş'ta bu gösteri olacak. Knesebeckstraße 42 numarada Şımarık isimli gecede buluşacağız hep birlikte. Türkçe pop şarkılarımızın tadını çıkaracağız. Şu anda bu gece için bilet isteyen dinleyicilerimiz, çift kişilik bilet isteyen dinleyicilerimiz bizi arayabilirler. 030 217 970 71.
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis. Tüm marketlerde.
3: Ege Türk. Hadi laptop, tablet ve telefonu çıkar.
4: Baba shop durst.
5: Tamam, iç şunu hemen sonra çöpe at. Parfüm için poşet nerede?
6: Kein Stress. Am Köln-Bonn Airport kann alles in der Tasche bleiben. Getränke können Sie auch mitnehmen.
4: Echt?
6: Ja. Und ab diesem Sommer sogar bis zu 2 Liter.
5: Ah, işte tatil böyle başlamalı.
7: Yeni teknoloji sayesinde artık her şey çok daha hızlı. Üstelik ailelere özel bir geçiş noktası da var. Köln-Bonn Airport. Einfach entspannter.
8: Yeni araba alacağım ama kime güveneceğim? Servisi, bakımı, muayenesi, temizliği var da var.
9: Dert etme. Star Otomobili de aracını al, servise bırak, tüfünü yaptır, yıkat. Hepsi tek adreste. Star Otomobili 30 yıldır güven ve hizmetin adresi. Araç alım satım, werkstatt, tüf, oto yıkama. Star Otomobili Köln, Bildaşlıkçın.
10: Paranızı enerjiye değil, tatile harcayın. Grünwert Energie. Avantajlı tarifeler, güvenilir hizmet ve Türkçe destek sizi bekliyor. İster internetten, ister telefonla. Türkçe konuşan müşteri danışmanlarımız geçiş işlemlerinizde size baştan sona yardımcı oluyor. Hızlı, kolay ve zahmetsiz. Hemen şimdi Grünwert Energie'ye geçin. Grünwert Energie. Sizi anlayan enerji.
11: Hallo'dan merhabaya, Schatz'tan canıma. Hektik'ten huzura. Bağlantını kaybetme. Türkiye'de bağlantın hep yanında. Türkiye'de Ay Yıldızı ile 90 GB'a varan paketlerinden birini tarifine ekle ve internetin keyfini çıkar. İnternet paketleri Avrupa Birliği ülkeleri, Sırbistan ve Kuzey Makedonya için de geçerlidir.

0: Ayrıca Türkiye'deyken gelen aramalar 31 Ekim'e kadar ücretsiz. Ay Yıldız, sen de bizdensin.
1: Hayatınızın en özel gününü sıradan bırakmayın. Körn'ün hemen yanı başında Brühl'deki Afora Event sizi bekliyor.
2: 150 kişiye kadar düğün, nişan, kına gecesi ve tüm özel organizasyonlarınız Afora şıklığı ve 100 araçlık otopark rahatlığıyla kusursuzlaşıyor.
1: Afora Event, Hamburger Strasse 10, Brühl.
3: Altın sadece bir takı değil, güvendir. Körn'de 38 yıllık tecrübenin adı Mira Juvelier. Uygun fiyatlı altın modelleri, toptan fiyatına pırlanta fırsatlarıyla en özel anlarınız daha da değerli. Güvenin parladığı adres, Köln Porç'ta. Hayatınızdaki en özel anlar için doğru adres, Mira Juvelier.
4: Patron, peynir bitmiş.
5: Tamam, yazdım.
4: Ana, kuru gıda da azalmış.
5: Tamam, onu da ekledim.
4: Sebzeler de bitti, bitecek.
5: Hay aksi, bunların hepsini şimdi nereden bulacağız?
6: Golden Fine Cost Großhandel'den. Tüm ihtiyaçlarınız tek yerde. NRW'nin her yerine servis. Frische und Qualität für Ihr Geschäft. 40 yıllık tecrübe. Golden Fine Cost.
7: Yeni, yepyeni. Türkiye'yi lezzete boğan kazan köfte şimdi Köln'de. İlik suyunda hazırlanan %100 dana eti, çıtır ekmek ve özel baharat ve soslarıyla yeni bir köfte kültürü geliyor. Türkiye'de herkes bu lezzete hayran. Sıra sende. Kazan Köfte pek yakında açılıyor.
8: Lindenstraße 54, Bergisches Viertel.
9: İşletme sahipleri kuru gıda ve meyve sebze almak için oradan oraya gitmeye son. Bosporus Großhandel açıldı. Açılışı özel indirimler, sürpriz hediyeler ve 0 kilometre araba çekilişi. Ara sıra değil, her zaman hesaplı. Bosporus Großhandel. Von Hünefeldstraße 2, Köln-Ossendorf.
10: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
11: Öz Yörem.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.
2: Hanımlar beyler, şimdi merhaba, ben Esra. Arkadaşlar, bir dönüm arsanız olsa ne yapardınız? Ay, hepimizin hayali değil mi bir dönüm arsa? Keşke olsa. Ne yapardınız onu? Tarla mı yapardınız? Ne ekip ne biçerdiniz? Bir genç bir dönüm arsasını nasıl kullanmış biliyor musunuz? Bir genç teleskop çiftliği kurmuş. Teleskop. Bildiğiniz gökyüzünü izlediğimiz teleskop. Eski bir havacılık mühendisiymiş bu beyefendi. 27 yaşında. İşini bırakmış, tamam mı? Sonra Texas'ta ışık kirliliğinden uzak bir araziye taşınmış. Ve teleskop çiftliğini kurmaya başlamış. Ya düşünsenize, eski bir sığır merası bugün dünyanın dört bir yanından insanların gökyüzünü izlediği dev bir gözlem alanına dönüşmüş. Şimdi teleskop çiftliği diyoruz da ne anlama geliyor bu? İnsanlar gidiyor oraya, gökyüzünü izliyorlar. Bir de insanlar hatta oraya gitmek zorunda bile değil. Çok ilginçtir ki mesela Avrupa'dan buradan oturduğunuz evden bilgisayar başına geçip bu Texas'taki teleskopları uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Ama önce bir ödeme yapacaksınız. Tabii sizin olması gerekiyor. Şimdi bölge o kadar karanlık ki yıldızları, galaksileri ve bütün detayları görüntülemek için müthiş bir yer. Hikayenin güzel tarafı şu, bir insan gerçekten sevdiği şeyin peşinden gidince bu İşte küçücük başlayan hayaller sonra kocaman hayallere dönüşüyor. Baksanıza, hiç sınır tanımamış. İnsanlar evde otururken bir abonelik yapıyor. Belirli bir ödeme sağlıyor. O teleskop onun oluyor. Uzaktan da bilgisayarından kontrol edebiliyor. Gökyüzünü izleyebiliyor oturduğu yerden. Lükse bakar mısınız? Lüks diye ben buna derim işte. Helal olsun. Bizimkiler hemen astroloji burçlarımıza bakmak için falan kiralarlar bunları bence.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
2: Bugün Güney Amerika futbolunun en önemli savunmacılarından birini konuşacağız. Davinson Sanchez, Kolombiya savunmasının atletik ve güçlü isimlerinden biri. Hızlı, sert, hava toplarında etkili ve fiziksel mücadelede kolay kolay geri adım atmayan bir stoper. Namı diğer Şef. Sanchez ülkesinden sonra Ajax'da Avrupa'ya açıldı, Tottenham'da Premier Lig tecrübesi kazandı ve Galatasaray'da savunmanın liderlerinden biri haline geldi. Sarı kırmızılı takımla şampiyonluklar kazanan futbolcu son sezonunda da Galatasaray'ın savunmasının en önemli isimlerinden biriydi. Hava topları, birebir savunma ve geriden çıkışlarda güçlü performans sergiledi. Süper Lig'in baskılı büyük maçlarında da liderlik gösterdi. Müthiş atletizmi sayesinde yeri geldi çizgiden top çıkardı, yeri geldi rakip ceza sahasında tehlikeler yarattı. Kafa gollerinde de o vardı. Davinson'un Galatasaray taraftarıyla kurduğu bağ çok güçlü. Sarı kırmızılı tribünler onun kritik müdahalelerini, hava toplarındaki üstünlüğünü ve büyük maçlarda gösterdiği liderliği sahiplendi. Türkiye'de yalnızca iyi bir stoper değil, savunmanın güven veren karakterlerinden biri olarak görüldü. Karakter olarak sakin ama sert, panik yapmadan müdahale eden, takım arkadaşlarını yönlendiren ve büyük maçlarda sorumluluk alan bir oyuncu. Zaman zaman hatalar yapabilir, dikkat. 2026 Dünya Kupası'nda Kolombiya için Sanchez'in katkısı savunma güvenliği olacak. Hücumda Luis Diaz gibi yıldızlar sahne alırken arkadaki dengeyi koruyacak isimlerden biri Davinson Sanchez olacak.
1: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.
3: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
4: Ich bin Thomas Brockt. Die Zahl der Toten nach den schweren Erdbeben in Venezuela ist nach Angaben der Regierung auf 589 gestiegen. Außerdem seien 2.980 Menschen verletzt worden, sagte die geschäftsführende Präsidentin Rodriguez. Inzwischen haben sich die ersten Rettungskräfte aus Deutschland auf den Weg ins Katastrophengebiet gemacht. Vom Flieger Horst Wunsdorf in Niedersachsen hob eine erste Militärmaschine ab. Weitere sollen folgen. An Bord sind neben Soldaten Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks sowie tonnenweise Material und Technik. Das Landgericht Magdeburg hat gegen den Todesfahrer vom Weihnachtsmarkt wegen des Anschlags von 2024 die Höchststrafe verhängt. Es verurteilte den Angeklagten unter anderem wegen Mordes zu lebenslanger Haft und stellte die besondere Schwere der Schuld fest. Eine Anordnung der Sicherungsverwahrung bleibt vorbehalten.
5: Der Angeklagte verfolgt das Urteil gegen ihn regungslos. Hören kann er es in der Glaskabine, in der er sitzt, erst als der Richter das Urteil ein zweites Mal verliest. Es gab technische Probleme. Das Gericht bescheinigt dem 51-Jährigen eine große Gefährlichkeit. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass er den Rest seines Lebens im Gefängnis bzw. Maßregelvollzug verbringen wird. Beim Anschlag kurz vor Weihnachten 2024 waren ein 9-Jähriger und 5 Frauen ums Leben gekommen. Hunderte Menschen wurden verletzt. Lea Matschulat, Nachrichtenredaktion.
4: In Deutschland wird immer seltener geheiratet. Die Zahl der Eheschließungen ist im vergangenen Jahr auf den niedrigsten Stand seit 1950 gefallen. Gleichzeitig gab es etwas mehr Scheidungen als im Jahr davor.
6: Knapp 349.000 Paare haben sich 2025 das Ja-Wort gegeben, so wenige wie nie seit Beginn der Statistik. Rund 130.000 Ehen wurden geschieden, das ist ein leichtes Plus gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt gehen aber auch die Scheidungszahlen langfristig zurück. Auffällig ist, Ehen werden heute im Schnitt später beendet, nach gut 14 Jahren. Thomas Pleskin, Nachrichtenredaktion.
4: Im Prozess nach dem Tod einer vierköpfigen Familie aus Hamburg, die im Türkei-Urlaub mit Insektiziden vergiftet wurde, hat ein Gericht in Istanbul 4 Angeklagte schuldig gesprochen. Der Betreiber des Hotels wurde zu 13 Jahren und 4 Monaten Haft verurteilt. Der Inhaber der Schädlingsbekämpfungsfirma bekam eine 18-jährige Haftstrafe, ebenso sein Sohn. Ein Mitarbeiter der Firma wurde zu 12 Jahren und 2 Monaten verurteilt. Als Grund nannte der Richter bewusste fahrlässige Tötung.
3: DPA'nın haberlerini dinlediniz.
1: Metropol FM Türkiye gündemi.
7: İyi günler değerli dinleyenler. Gündemde öne çıkan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Mesut Aztürk. Türkiye, Venezuela'daki 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye arama, kurtarma ve insani yardım ekibi göndermeyi planlıyor. AFAD, UNKE, Türk Kızılay ve Milli Savunma Bakanlığı ekiplerinden oluşan grupların iki askeri uçakla İstanbul'dan yola çıkması bekleniyor. Türkiye'de yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona ererken yeni dönem 14 Eylül'de başlayacak. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, temaslarda bulunmak üzere gittiği Diyarbakır'da havalimanında partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Özel'in programında sivil toplum kuruluşlarıyla görüşme, gençlerle buluşma, esnaf ziyareti gibi birçok halk buluşması bulunuyor. İstanbul'da Hamburglu anne, baba ve iki çocuğunun zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede yaşamlarını yitirmelerine ilişkin davada savcı mütalasını açıkladı. Mütalada 5 sanığın bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yeniden görülen davada tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Beşiktaş Gayin erkek basketbol takımı 2026-27 sezonunda Euroleague'de mücadele edecek. Euroleague'deki Türk takımları Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in de desteğini alan Beşiktaş oy birliğiyle kabul edildi. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
3: Metropol FM Hava Durumu.
8: Köln ve Bonn'da hava güneşli, sıcaklık 36 derece. Gün boyunca. Köln ve Bonn'da 22 ile 38, Aachen'da 22 ile 36, Düren'de 22 ile 39 derece bekleniyor. Yüksek sıcaklıklar etkili olacak. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
3: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM, günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 114 euro 64 sent. Çeyrek altın ise 200 euro 62 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 26 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM günün döviz kuru ve altın fiyatlarını dinlediniz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.
2: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.
3: Öz Yörem.
4: Özünde mutluluk var.
5: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Arkadaşlar, Saksonya'da yaşayanlar bugün ve yarın sıcaklara özellikle dikkat etsin. Aslında Almanya geneli diyebiliriz. Bazı şehirler nispeten daha serinmiş ama genel olarak yanıyoruz. Almanya Meteoroloji Servisi DWD eyalet için aşırı sıcak uyarısı yaptı. Bangır bangır bağırıyorlar aşırı sıcak diye. Bugün uyarı özellikle Leipzig ve batı bölgelerinde başladı. Yarın da sıcak hava dalgası sebebiyle tüm Saksonya'yı etkilemesi bekleniyor. Asıl sorun sadece gündüz sıcaklığı değil, şehir merkezlerinde gece de hava yeterince serinlemeyebilir. Hep diyoruz ya böyle, ay güneş bir batsın da bir serinleyelim. Bir türlü serinleyemiyoruz. Vücudumuz dinlenmekte de zorlanabiliyor. Geceleri o kadar sıcak ki uyku kalitemiz düşüyor, değil mi? Hepimiz aynı şeyleri yaşıyoruz. Bir anda sıcak olunca ne yapacağımızı şaşırdık. Uzmanlar da tavsiyeler veriyor. Diyor ki güneşin altında uzun süre kalmayın. Bol su için ve mümkünse günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmayın. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için bu hava ciddi risk oluşturabilir. Yani bu hafta sonu planınızı yaparken gölgeyi düşünün, su, yanınızda su almayı düşünün ve mümkün olduğunca serin yerler seçmeyi düşünün. Evet, havalar güzelleşti. Bir yüzmeye gidelim, bir havuza, bir göle gidelim diyoruz ama tepemizde duran o sert güneşi de görmezden gelmeyelim. Sağlığımız çok önemli. Herkes kendisine dikkat etsin. Bu sıcaklar bayağı agresif sıcaklar.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Flensburg'da puan toplamak lohnt sich nicht, ama Lidl puanları toplamak lohnt sich sicher. Sadece bu hafta şubede yapacağın alışveriş için çifte Lidl puanı. Örneğin Funny Fresh Kessel Chips 120 gram. Fiyat lideri Lidl'de %48 indirimli. Sadece 1 euro 29 cent. Lidl lohnt sich.
2: Paranızı enerjiye değil, tatile harcayın. Grünwert Energie. Avantajlı tarifeler, güvenilir hizmet ve Türkçe destek sizi bekliyor. İster internetten, ister telefonla. Türkçe konuşan müşteri danışmanlarımız geçiş işlemlerinizde size baştan sona yardımcı oluyor. Hızlı, kolay ve zahmetsiz. Hemen şimdi Grünwert Energie'ye geçin. Grünwert Energie. Sizi anlayan enerji.
3: Mangal ustaları. Zamanı geldi, havalar ısındı. Mangal sezonu resmen açıldı. Mangalın yıldızı, ateşte nar gibi kızaran Ege Türk sucukları. En yakın marketten tükenmeden alın, mangalı yakın. Ne de olsa...
4: Ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
5: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
6: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
5: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
2: Kalabalıktan bunaldınız mı? Şehrin gürültüsünü geride bırakın. Maide Restorant, doğanın içinde şık terasıyla eşsiz lezzetler sunuyoruz. Her gün açık büfe kahvaltıdan kebap çeşitlerine, çıtır çıtır pidelerden tava yemeklerine huzurun ve lezzetin tadını çıkarın. Maide Restorant Unterrasse Olympiaweg 2 Köln.
7: Çıtır sesi duyuyor musun? Bu Hasan Özdağ'ın 40 yıllık emeğinin sesi. Ustalıkla hazırlanan çıtır baklavaları, özel anlarınıza değer katan tasarım pastalarıyla Köln'ün tek tatlı markası Hasan Özdağ Pastanesi. Artık online siparişle bu çıtır Almanya'nın her yerinde. Hasan Özdağ Pastanesi, Köln'de 2 şubesiyle hizmetinizde.
8: Merhaba bacım, bana bir ev lazım.
9: Tabii, nereden olsun?
8: Depo Market'in yakınında.
9: Tamam da beyefendi, Depo Market Enerve'de 16 yerde. Essen, Dortmund, Köln, Hamm, Duisburg. Siz hangi şehre bakmıştınız?
8: Ya bacım, yakınında Depo Market olsun da neresi olursa olsun.
2: Cebinizin dostu Depo Market, Enerve'de 16 yerde.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
10: Öz Yörem.
11: Özünde mı?

Rekoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Değerli dinleyicilerimiz, bir son dakika haberi olarak çok bizi yaralayan bir haber olarak Kadir İnanır hayatını kaybetti. Ünlü ekranlarda görmeden edemediğimiz 77 yaşındaki sanatçı yoğun bakımda tedavi görüyordu. Kadir İnanır hayatını kaybetti. An itibariyle son dakika bilgisi geldi. Yeşilçam'ın efsane ismi bir süredir hastanede tedavi altındaydı ve o kötü haberi şu anda an itibariyle aldık. Kadir İnanır'ı kaybettik. Ne yazık ki bu çok kıymetli sanatçılarımızı bir bir kaybettiğimiz yıllar yaşıyoruz son yıllarda. Bu da henüz hayattalarken değerini, kıymetini çok yoğun bir şekilde bilmemiz gerektiğini bize hatırlatan acı haberler oluyor bunlar. Kadir İnanır inanılmaz bir sanatçıydı, inanılmaz gönlü zengin bir sanatçıydı. Ruhu şad olsun diyoruz. Kadir İnanır'ı kaybettik.

0: Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10.000 euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünüyle birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10.000 euro değerinde tatili sen kazan. Detaylı bilgi için Gazi.de.
1: Metropol FM aktüel Nordrhein-Westfalen.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Sıcak hava nedeniyle Köln'deki KVB tramvaylarında yazın yolculuk yapmak bir hayli zorlayıcı olabiliyor. Araçlarda yolculuk esnasında sıcaklık 36 derecenin de üzerine çıkabiliyor. KVB'nin vagonları tek tip değil, klima ise sadece tramvayların yaklaşık yarısında var. Ancak hangi vagonda klima var, hangisinde yok, bunu trene binmeden önce de bilmek mümkün. Araçların önünde bununla ilgili numaralar var. Yolcular klimalı araçları ön taraftaki 24, 45, 51, 52 ve 53 ile başlayan vagon numaralarından anlayabilir. Gelsenkirchen'daki AfD'nin sosyal yardım dolandırıcılığı iddiası tartışma yarattı. AfD'li eyalet milletvekili Enchi Zeli Zakaryas, yurt dışında lüks içinde yaşayan bir kişinin Güneydoğu Avrupa'dan gelen göçmenlerin aldığı sosyal yardımlardan para topladığını öne sürdü. Ancak Gelsenkirchen polisi şu anda sosyal yardım paralarının yurt dışındaki tek bir kişiye aktarıldığına dair bir bilgi olmadığını açıkladı. Magdeburg Noel Pazarı saldırısında karar çıktı. Mahkeme 2024'te 6 kişinin öldüğü saldırıda aracı kullanan Talep El Abdülmuhsen'i cinayet suçundan müebbet hapse mahkum etti. Suudi Arabistanlı sanık için suçun özel ağırlığı da tespit edildi. Karar henüz kesinleşmedi. Dormagen Nieuwenheim'da kimliği belirsiz kişiler Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece e-scooterları yola bırakarak trafiği tehlikeye attı. Polis saat 3'ten kısa süre sonra ihbar üzerine olay yerine gelerek yolu trafiğe açtı. Fakat e-scooterları yola bırakanlar aynı eylemi polisin ardından bir daha yaptı. Bu sefer ise bir otomobil sürücüsü kazadan kıl payı kurtuldu. Polis ikinci kez gelerek e-scooterları yoldan kaldırdı. Şimdi ise görgü tanıkları arıyor. Duisburg Belediyesi yeniden borçlanmayı önlemek için kapsamlı bir tasarruf programı başlatıyor. Önümüzdeki 10 yılda belediyede 910 kadro azaltılacak. Zorunlu işten çıkarma yapılmayacak. Emekli olanların yerine yeni personel alınmayacak. Kent yönetimi ayrıca yapay zeka ve dijitalleşmeyle harcamaları düşürmeyi planlıyor. Rossmann, Lünen'de planladığı büyük lojistik merkezi projesinden vazgeçti. Eski Steag alanında kurulması beklenen merkezde 1400 kişiye iş imkanı sağlanacaktı. Proje trafiği artıracağı nedeniyle eleştiri almıştı. Lünen Belediye Başkanı Martina Förster-Teutenberg, kararı büyük hayal kırıklığı olarak değerlendirdi. Şehir şimdi alan için yeni bir çözüm arayacak. Felbert yakınlarında A44 otoyolu Essen yönünde daha uzun süre kapalı kalacak. Hettersheit'ten itibaren yol trafiğe kapalı. Çalışmalar güvercinler nedeniyle gecikti. Kapanışın 20 Temmuz 2026 saat 10'a kadar sürmesi planlanıyor.
1: Metropol FM aktüel Nordrhein-Westfalen.

Haydos keyfimize devam ediyoruz. Mustafa Ceceli ille de aşk diyor. Arkadaşlar bir son dakika haberi olarak ünlü sanatçımız, 77 yaşındaki sanatçı Kadir İnanır hayatını kaybetti. Bir neslin televizyonlarda izleyerek büyüdüğü o dev sanatçımız Kadir İnanır'ı kaybettik. Çok mesaj geldi, gerçek mi bu haberler diye. Evet arkadaşlar, resmi gazetelerde de gördük bu haberi, televizyonlarda da gördük. Ne yazık ki, evet, kabul etmek istemiyoruz ama Kadir İnanır hayatını kaybetti.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.
3: Çavuşun kirli işlerine göz yummuş olsaydık ne lüzum vardı kan dökmeye? Gül gibi geçinir giderdik. O zaman sizin ensenizdeki yumruk katmerli olurdu.
4: Teslim ol Ramazan. Aklını başına al. Elimizi kana sokturma. Yoksa seni vururum.
5: Ben vurdum.
6: Ben vurdum.
7: Ben vurdum.
8: Ben vurdum.
9: Ben vurdum.
10: Ben vurdum.
11: Ben vurdum.
12: Ben vurdum.
13: Ben vurdum.
14: Ben vurdum.
15: Ben vurdum.
16: Ben vurdum.
17: Ben vurdum.
18: Ben vurdum.
19: Ben vurdum.
1: Ben vurdum.
13: Ben vurdum.
12: Biz vurdum.
19: Biz vurdum.
14: Biz vurdum.
3: Burada vurulacak birisi vardı. Onu da ben vurdum. Benim adım Tatar Ramazan. Gücün varsa gelip alsana.
10: Değerli dinleyicilerimiz, ne yazık ki 77 yaşındaki sanatçı Kadir İnanır'ı ne yazık ki kaybettik. Kendisi bize

0: Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen ajet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
1: Oya sosis mangalda. Keyfi tam da bu anda. Tükenmeden al. Yazın tadını çıkar. Ege Türk Oya Sosis. Tüm marketlerde.
2: Ege Türk.
3: Pasaportlar nerede?
4: Anne, my ladekabel.
3: Geç kalıyoruz, acele etmemiz lazım.
5: Sakin ol, Köln Bonn'dan uçuyoruz.
3: Ha tamam, bunu baştan söylesene. Zaten başka hiçbir havaalanına bu kadar hızlı ulaşamıyoruz. Tatil hep böyle başlamalı.
6: Üstelik 24 saat uçuşlar var. Köln Bonn Airport. Einfach näher, einfach entspannter.
7: İşletme sahipleri kuru gıda ve meyve sebze almak için oradan oraya gitmeye son. Bosporus Cool Sandal açıldı. Açılışa özel indirimler, sürpriz hediyeler ve 0 kilometre araba çekilişi. Ara sıra değil, her zaman hesaplı. Bosporus Cool Sandal. Von Hünefeldstraße 2, Köln Ossendorf.
8: Yeni araba alacağım ama kime güveneceğim? Servisi, bakımı, muayenesi, temizliği var da var.
9: Dert etme. Star Otomobili de aracını al, servise bırak, tüfünü yaptır, yıkat, hepsi tek adreste. Star Otomobili 30 yıldır güven ve hizmetin adresi. Araç alım satım, Werkstatt, TÜV, oto yıkama. Star Otomobili Köln, Bildaşlıkçın.
10: Avrupa'nın en büyük Türk marketinin Dortmund'da olduğunu biliyor muydunuz? Evet, Erdemli Stores Dortmund 1800 metrekare alanda devasa bir seçenek sunuyor. Yılın 365 günü açık olan bir market mi arıyorsunuz? Erdemli Stores Essen yılın her günü açık. Genuss dank Vertrauen. Erdemli Stores. Bizi Instagram'dan takip edin.
11: Acıktınız mı? O zaman Köln'ün hemen yanı başında Brühl'de Afora restorana bekleriz. Konya'dan gelen özel malzemelerle gerçek etli ekmek, enfes kebaplar, açık büfe kahvaltı ve teras keyfi. 100 araçlık geniş otoparkımızla Afora restoran hizmetinizde. Bir kez deneyen vazgeçemiyor. Afora restoran. Hamburger Strasse 10, Brühl.
12: Hallo'dan merhabaya. Şats'tan canıma. Hektik'ten huzura. Bağlantını kaybetme. Türkiye'de bağlantın hep yanında. Türkiye'de Ay Yıldızı ile 90 GB'a varan paketlerinden birini tarifine ekle ve internetin keyfini çıkar. İnternet paketleri Avrupa Birliği ülkeleri Sırbistan ve Kuzey Makedonya için de geçerlidir. Ayrıca Türkiye'deyken gelen aramalar 31 ekme kadar ücretsiz. Ay Yıldız, sen de bizdensin.
13: Yeni, yepyeni, Türkiye'yi lezzete boğan Kazan Köfte şimdi Köln'de. İlik suyunda hazırlanan %100 dana eti, çıtır ekmek ve özel baharat ve soslarıyla yeni bir köfte kültürü geliyor. Türkiye'de herkes bu lezzete hayran. Sıra sende. Kazan Köfte pek yakında açılıyor.
14: Lindenstraße 54, Bergisches Viertel.
15: Altın sadece bir takı değil, güvendir. Köln'de 38 yıllık tecrübenin adı Mira Juvelier. Uygun fiyatlı altın modelleri, toptan fiyatına pırlanta fırsatlarıyla en özel anlarınız daha da değerli. Güvenin parladığı adres, Köln Porç'ta. Hayatınızdaki en özel anlar için doğru adres, Mira Juvelier.
16: Özyörem sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem sucuk.
17: Özyörem.

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Depo Marketler'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerveyde 16 şubesiyle hizmetinizde.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda Türkiye'nin maçı vardı. Gün bu açıdan önem taşıyordu. Ancak A milli takımın ne yazık ki turnuvadaki son maçıydı. D grubunda Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı oynanan maçta 1-0 geri düşse de sahadan son dakikadaki golle 3-2 galip ayrılmayı başardı Türkiye. Bu sonuçla turnuvayı golsüz ve puansız kapatmamış oldu Ay Yıldızlılar. Türkiye 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nı 2002'deki kupanın son maçında olduğu gibi 3-2 ile tamamlaması da tesadüf olsa gerek. Müsabaka sonrası Arda Güler TRT'ye yaptığı açıklamayla öne çıktı. Tüm eleştirileri haklı buluyorum. Ne diyorlarsa haklılardır. Çünkü iyi oynamadım. Hiçbirimiz iyi oynamadık. Drama yapamayız. Kötü oynadık. Elendik. İnşallah bundan sonraki maçlarda telafi edebiliriz dedi. Genç Yıldız Paraguay maçından sonra da benzer açıklamalar yapmıştı ve bu turnuvayı unutturabilmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım demişti. Bu sözlerin ardından ABD maçında da golle buluşması büyük takdir topladı. Teknik direktör Vincenzo Montella ise kadroda neden daha önce değişiklik yapmadığı konusunu yanıtsız bıraktı. İtalyan teknik adam istifayı düşünmediğini belirtti. Grubun diğer maçında Avustralya Paraguay'la golsüz berabere kaldı ve iki takım da bir sonraki tura yükseldi. Dünya Kupası'nda dün oynanan maçlarda Ekvador'un Almanya'yı yenerek bir sonraki tura devam etmesi gecenin sürpriziydi. Ekvador'da bu skor nedeniyle maçın ertesi günü resmi tatil ilan edildi. Ancak henüz bir sonraki turdaki rakipleri belli değil. Turnuvada en iyi üçüncülerin de tur atlama ihtimalinin olması bu tür bir organizasyonel sıkıntı yaratıyor. Bir sonraki tur maçını mesela 29 Haziran'da oynayacak olan Almanya'nın rakibi henüz belli değil. Ancak bazı eşleşmeler ise belli oldu. Bir sonraki turda Güney Afrika Kanada'yla, Hollanda Fas ile, Amerika Birleşik Devletleri Bosna Hersek'le, Brezilya ise Japonya ile karşılaşacak. Meksika, Arjantin, Avustralya, İsviçre ve Fil Dişi sahilinin rakipleri ise bu gece belli olacak. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Mangal Döner X Lukas Podolski sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 26 Haziran Cuma günü I grubunda Norveç-Fransa mücadelesi var. Maç saat 21'de, yayıncı STF. I grubunda aynı saatte bir başka mücadele de var. Senegal-Irak karşılaşması 21'de başlıyor. Yayıncı Magenta. 27 Haziran Cumartesi günü G grubunda Yeşilburun Adaları Suudi Arabistan'la karşılaşacak. Maç saat 02'de. Yayıncı AR'de. 27 Haziran Cumartesi günü G grubunda Uruguay İspanya ile karşılaşacak. Maç saat 02'de. Yayıncı Magenta. 27 Haziran Cumartesi günü sabaha karşı 05'te H grubunda Mısır-İran mücadelesi var. Yayıncı Magenta. 27 Haziran 05'te Yeni Zelanda-Belçika ile karşılaşacak. Maç saat 05'te. Yayıncı Magenta. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Mangal Döner X Lukas Podolski'nin sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın sonucu değişebilir ama lezzetin şampiyonu değişmez. Mangal Döner X Lukas Podolski. Kebab of Champions. Metropol FM günün döviz kuru ve altın fiyatları.
2: An itibariyle gram altın yaklaşık 114 euro 64 sent. Çeyrek altın ise 200 euro 62 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 26 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM günün döviz kuru ve altın fiyatlarını dinlediniz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.
3: Mesai saatlerinin sonlarına gelen dinleyicilerimiz var. Sizlere oh be, geçmiş olsun diyoruz. Bu sıcaklarda kendinize çok iyi bakın. Su içmeyi unutmayın. Bütün gün çalışarak yoğunluktan belki su içmeyi unutmuş olabilirsiniz. Bu sıcaklarda vücudumuzun kat kat daha fazla suya ihtiyacı var. O yüzden hemen yanı başınızda suyunuz varsa hemen yudumlarınızı alın. Eğer yanınızda suyunuz yoksa da acil su temin etmeye çalışın. Su içmeyi sakın ha unutmayın. Bana.

0: Haydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Flensburg'da puan toplamak lohnt sich nicht, ama Lidl puanları toplamak lohnt sich sicher. Sadece bu hafta şubede yapacağın alışveriş için çifte Lidl puanı. Örneğin Funny Fresh Kessel Chips 120 gram. Fiyat lideri Lidl'de %48 indirimli. Sadece 1 euro 29 cent. Lidl lohnt sich.
2: Bazıları altını tartar, biz güveni ölçeriz. Arzum Yuvelia, 33 yıldır değişmeyen tek söz. Dürüstlük altından değerlidir. Kişiye özel tasarımlar, seçkin koçak pırlantalarıyla Arzum Yuvelia. Güvenin ve asaletin köndeki adresi. Fenloaştrase 262.
3: Mangal ustaları. Zamanı geldi, havalar ısındı. Mangal sezonu resmen açıldı. Mangalın yıldızı, ateşte nar gibi kızaran Ege Türk sucukları. En yakın marketten tükenmeden alın. Mangalı yakın. Ne de olsa...
4: Eşiniz, anneniz, babanız için en iyi doktoru bulmak artık çok daha kolay. Türkiye'nin önde gelen hastaneleri ve ünlü doktorları Düsseldorf Sağlık Turizmi Fuarı'na geliyor. Kalp, ortopedi, estetik ve daha fazlası. Fuara özel indirimleri kaçırmayın. Düsseldorf Sağlık Turizmi Fuarı 26 ile 27 Haziran Hilton Düsseldorf. Giriş ücretsizdir.
5: Hallo meine Lieben, ich bin Yasin von Autokauf Köln. Arabanla Türkiye'ye mi gideceksin? Yola çıkmadan önce tamirhanemize uğra. Arabanı güvenle uzun yola hazırlayalım. Ayrıca banka kredilerinde 0 faiz imkanı da sunuyoruz.
6: Autokauf Köln, Ihr Partner für Autokauf, Reparaturen und Zulassungen. Bergisch Gladbacher Straße 418 Köln.
5: Bizi sosyal medyadan takip et.
7: Pop ritmi, pop melodisi. Hepsi tek kanalda. Metropol FM Oksijen.

0: Müzik 24 saat seninle olsun.
1: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Özünde

0: Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.
1: Sivas'ta bir işletmeci lahmacunu 50 TL'den satıyor diye şikayet edilmiş. Neden? Ben hiçbir şey anlamadım. Bir baktım, şoke oldum yine. 50 TL'den lahmacun satıyor diye bir işletmeci niye şikayet ederler biliyor musunuz? Bu kadar ucuza lahmacun satılmaz diye. Kim niye şikayet eder bunu? Şimdi denetim yapılmış, bir usulsüzlük bulunmamış bununla alakalı. Esnaf da çıkıp çok net bir şekilde söylemiş. Ya tamam, az kazanıyorum evet ama kazanıyorum, Allah bereket versin demiş. Yani adam diyor ki benim hesabım belli. %15 karla satıyorum, iş yerim bana ait, maliyetimi biliyorum ve bu fiyatla devam edebiliyorum. Ya bence burada güzel olan şey şu, hani herkesin pahalıya alıştığı bir dönemde birinin ben daha az kazanayım ama insanlar yesin demesi. Tabii diğer esnaf neden rahatsız olur onu da tahmin etmek zor değil. Kimin şikayet ettiğini tahmin edebiliyoruz. O lahmacunu afiyetle yiyen müşteriler şikayet etmiyor muhtemelen. Rakip esnaflar siniri bozulmuştur. Şikayet etmişlerdir. 50 TL. Arkadaşlar şu an Türkiye'de 50 TL'ye ne alabiliyorsunuz? Ne tüketebiliyorsunuz? Ne yiyebiliyorsunuz? Bilmiyorum, gerçekten bilmediğimden. Ya bir sakız bile 50 TL oldu Türkiye'de artık. O yüzden bu işletmecinin lahmacunu 50 TL'den satması insanlara bir bomba etkisi yaratmış. Bakar mısınız? Yani resmen şikayet etmişler yani. Bu kadar da ucuz olmaz yahu deyip hemen hep birlikte o Sivas'taki o lahmacun 50 TL'ye satan esnafımızı bulup şöyle bir ziyarete gitmek lazım. Sivaslı dinleyicilerimiz var mı? Bunu yapabilir misiniz? Yok bugün.

0: Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10.000 euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünü ile birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10.000 euro değerinde tatili sen kazan. Detaylı bilgi için gazi.de.
1: Metropol FM aktüel Nordrhein-Westfalen.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Sıcak hava nedeniyle Köln'deki KVB tramvaylarında yazın yolculuk yapmak bir hayli zorlayıcı olabiliyor. Araçlarda yolculuk esnasında sıcaklık 36 derecenin de üzerine çıkabiliyor. KVB'nin vagonları tek tip değil, klima ise sadece tramvayların yaklaşık yarısında var. Ancak hangi vagonda klima var, hangisinde yok, bunu trene binmeden önce de bilmek mümkün. Araçların önünde bununla ilgili numaralar var. Yolcular klimalı araçları ön taraftaki 24, 45, 51, 52 ve 53 ile başlayan vagon numaralarından anlayabilir. Gelsenkirchen'daki AfD'nin sosyal yardım dolandırıcılığı iddiası tartışma yarattı. AfD'li eyalet milletvekili Enchi Zeli Zakaryas, yurt dışında lüks içinde yaşayan bir kişinin Güneydoğu Avrupa'dan gelen göçmenlerin aldığı sosyal yardımlardan para topladığını öne sürdü. Ancak Gelsenkirchen polisi şu anda sosyal yardım paralarının yurt dışındaki tek bir kişiye aktarıldığına dair bir bilgi olmadığını açıkladı. Magdeburg Noel Pazarı saldırısında karar çıktı. Mahkeme 2024'te 6 kişinin öldüğü saldırıda aracı kullanan Talep El Abdülmuhsen'i cinayet suçundan müebbet hapse mahkum etti. Suudi Arabistanlı sanık için suçun özel ağırlığı da tespit edildi. Karar henüz kesinleşmedi. Dormagen Nieuwenheim'da kimliği belirsiz kişiler Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece e-scooterları yola bırakarak trafiği tehlikeye attı. Polis saat 3'ten kısa süre sonra ihbar üzerine olay yerine gelerek yolu trafiğe açtı. Fakat e-scooterları yola bırakanlar aynı eylemi polisin ardından bir daha yaptı. Bu sefer ise bir otomobil sürücüsü kazadan kıl payı kurtuldu. Polis ikinci kez gelerek e-scooterları yoldan kaldırdı. Şimdi ise görgü tanıkları arıyor. Duisburg Belediyesi yeniden borçlanmayı önlemek için kapsamlı bir tasarruf programı başlatıyor. Önümüzdeki 10 yılda belediyede 910 kadro azaltılacak. Zorunlu işten çıkarma yapılmayacak. Emekli olanların yerine yeni personel alınmayacak. Kent yönetimi ayrıca yapay zeka ve dijitalleşmeyle harcamaları düşürmeyi planlıyor. Rossmann, Lünen'de planladığı büyük lojistik merkezi projesinden vazgeçti. Eski Steag alanında kurulması beklenen merkezde 1400 kişiye iş imkanı sağlanacaktı. Proje trafiği artıracağı nedeniyle eleştiri almıştı. Lünen Belediye Başkanı Martina Förster-Teutenberg, kararı büyük hayal kırıklığı olarak değerlendirdi. Şehir şimdi alan için yeni bir çözüm arayacak. Felbert yakınlarında A44 otoyolu Essen yönünde daha uzun süre kapalı kalacak. Hettersheit'ten itibaren yol trafiğe kapalı. Çalışmalar güvercinler nedeniyle gecikti. Kapanışın 20 Temmuz 2026 saat 10'a kadar sürmesi planlanıyor.
1: Metropol FM aktüel Nordrhein-Westfalen.
0: Özyörem sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem sucuk.
3: Özyörem.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Dünya Kupası'nın sempatik takımı Yeşilburun Adaları'nın hücum hattında Nuno da Costa çıkıyor karşımıza. Tecrübeli ve çalışkan isimlerden olan Costa, güçlü, hareketli, takım oyununa katkı veren ve ceza sahasında doğru anı kollayan bir forvet. 35 yaşındaki isim Fransa doğumlu. Tecrübeli futbolcu Fransa ve İngiltere'de forma giydikten sonra İstanbul Başakşehir'e transfer oldu. Fransa ve İngiltere'de fiziksel dayanıklılık, Türkiye'de ise farklı bir tempo kazandı. Onun tecrübesi, güçlü rakiplere karşı topu ileride tutma becerisi ve ceza sahası sezgisi takımı için çok değerli. Son sezonunda da Başakşehir'de forvet hattındaydı. Sırtı dönük top saklama, savunma arkasına koşma ve takım arkadaşlarına alan açma konusunda önemli katkılar verdi. Büyük yıldız havasına girmeden takımının ihtiyacı olan fiziksel emeği vermesi, onu teknik ekip ve taraftarlar gözünde de güvenilir bir oyuncu haline getirdi. Karakter olarak çalışkan ve profesyonel ve takımının ihtiyacı olan fiziksel emeği her zaman sahaya koyan biri. Yeşilburun Adaları turnuvada çok güzel bir iz bırakırken Nuno da Costa da bu güzel takımın Türkiye ile olan bağını artıran oyuncu oldu.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.
2: Bu şarkıyı milli takımımıza yazdıklarını biliyor musunuz? Türk milli takımına. Bu değilmiş. Şaka bir yadan Buray ve Teoman'dan Kupa Kızı ve Sinek Valesi. O kupa kızı ben olmak çok isterdim. Kupaları kaldırıp her iki ülkemizi de mutlu etmeyi çok isterdim.

Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Öncelikle hemen söyleyeyim, laf bendeyken su içmeyi unutmayın. Bu sıcak havalarda su içmeyi unutmayın, çocuklara da unutturmayın, yaşlılarımıza da unutturmayın. Arkadaşlar, sıcak hava dalgalarını önceden tahmin edebilmek artık hayat kurtaran bir şey haline geldi. Yeni bir teknoloji aslında. Dünya Meteoroloji Örgütü'nden John Kennedy hava tahminlerinin 10 gün öncesinden uyarı verebileceğini söylüyor. 10 gün epey bir iddialı. Çünkü bazen hava durumuna baktığımızda bazen ertesi günün havasını bile doğru tahmin edemediğini görüyoruz. Şimdi gelelim bu 10 gün öncesinden uyarı verebilme sistemine. Bu neden önemli? Çünkü şehirler, hastaneler, okullar ve insanlar önceden hazırlık yapabiliyor. Evet, biz ne giyeceğimize karar verebiliyoruz ama işte Kennedy'nin asıl uyarısı daha da büyük. Avrupa son 30 yılda dünyanın en hızlı ısınan bölgesi olmuş arkadaşlar. Bakın, dünyanın en hızlı ısınan bölgesi şu anda oturduğumuz, yaşadığımız, çalıştığımız, uyuduğumuz yer, bu bölge oldu. Ortalama sıcaklıklar yaklaşık 2 derece artmış ve bu artış devam edebilir diyorlar. 2 hiç kimseye öyle az gelmesin, etkisi çok büyük. Daha uzun sıcak hava dalgaları daha fazla gece sıcaklığı demek oluyor ve daha zor nefes alan bir şehir demek oluyor bu 2 derece. Şimdi uzmanlara göre sera gazı salınımı sürdükçe sıcak hava dalgaları daha sık, daha uzun ve daha sert yaşanacak diyorlar. Şimdi bu yaz tabii ki anlıyoruz ki bugünlerde yaşadığımız günlerde de görebiliyoruz ki bu yaz komple çok sıcak bir yaz olarak geçecek. Hani hava durumu artık sadece ay aman yarın şemsiye alayım mı yanıma gibi bir sorumuzun cevabı olmayacak. Bazen kendimi ve sevdiklerimi ve işte bakıma muhtaç olanları nasıl sıcaktan korurum? Bunun da önlemini almamıza yardımcı olacak. Gel.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
2: Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis. Tüm marketlerde.
3: Ege Türk. Antalya, Bodrum, İstanbul, letzter Aufruf, İzmir und Ankara.
4: Merhaba, Türkiye'ye uçmak istiyorum.
5: Memnuniyetle. Haftada 190'dan fazla uçuş, Türkiye'de 17'den fazla noktaya uçma seçeneğiniz var. Üstelik günün 24 saati. Elbette direkt Köln, Bonn'dan. Ayrıca terminale özel kampanyalar. Trabzon, Kayseri, Adana.
6: Mehr Türkei geht nicht. Einfach Urlaub ab Köln, Bonn Airport.
7: Halo'dan merhabaya, Şats'tan canıma, Hektik'ten huzura. Bağlantını kaybetme, Türkiye'de bağlantın hep yanında. Türkiye'de Ay Yıldızı ile 90 GB'a varan paketlerinden birini tarifine ekle ve internetin keyfini çıkar. İnternet paketleri Avrupa Birliği ülkeleri Sırbistan ve Kuzey Makedonya içinde geçerlidir. Ayrıca Türkiye'deyken gelen aramalar 31 ekme kadar ücretsiz. Ay Yıldız, sen de bizdensin.
8: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Özünde mutluluk var.
4: Arkadaşlar, bu sıcak havalarda bazen nefes almakta bile zorlanıyoruz. O yüzden mümkün olduğunca uyarıları biz de sizlere iletmek istiyoruz. Uzmanlar şiddetle uyarıyor. Diyorlar ki sakın ha sıcak havalarda böyle öğlenin sıcaklığında dışarı çıkıp aktif hareketler yapmayın. Çünkü bizim bünyemiz, biliyorsunuz, biz garibanlar güneş ne, nereden biliriz? Almanya'da güneş mi gördük de güneş hakkında bilgi sahibi olacağız, önlem alacağız. O yüzden biz güneşsiz garibanlar olarak bir anda bu kadar sıcak 40-41 dereceleri görünce vücudumuz, bünyemiz de bununla başa çıkarken zorlanıyorlar. Şimdi bizler ne yapabiliriz? Bugün biz radyoda yine pişerken arkadaşlarla konuştuk, bazı önlemler almaya çalıştık. Uzmanlar ne demiş, ne yapın dediyse biz hepsini yapıyoruz. Diyorlar ki gündüz, özellikle işte iş ortamınız olabilir, iş yeriniz olabilir, eviniz olabilir. Eğer diyorlar çok sıcaksa, sıcak hissediyorsanız, klima yoksa, özellikle sabah 10 ile akşam 8 arası camları

ve perdeleri kapalı tutun. Camlarınızı açmak istiyorsunuz biliyorum. Bugün biz aynı şeyi, aynı kavgayı yaşadık. Bizim sosyal medyacımız Didem'le. Ben kapatıyorum camı, Didem açıyor. Ben kapatıyorum, Didem açıyor. Diyorum ki şu an dışarısı kaynıyor. O camı açtığımızda bütün sıcak hava içeri giriyor. Evet, havasız kalmış gibi hissediyoruz ama inanın içeriye giren 40 dereceden daha iyidir bu. Uzmanlar da diyor ki öğlen vakti gün içinde camınızı açmayın, o sıcak hava içeri giriyor. Camlarınızı ve en önemlisi perdelerinizi kapalı tutun. Eğer perdeniz güneş geçirmeyen bir perde değilse, güneşi geçiriyorsa, yine bizim taktiğimizi size önermek istiyorum. Ben karton parçaları buldum. O karton parçalarını cama yapıştırdım. Yemin ediyorum size şu an Metropol FM'in stüdyonun camlarını dışarıdan biri görse güler. Koskoca Metropol FM camlarını, perde yok mu? Yok değil bu arada, perdelerimiz var. Ama ben yetinemedim, kendi tarafımın camlarını kolilerle bantladım. Sinirlendim, o güneş buraya girmeyecek diye. Gören arkadaşlarım deli deli bakıyorlar bana. Arkadaşlar ama işe yarıyor. Gerçekten işe yarıyor. Eğer sizin perdeniz de inceyse, güneş geçiriyorsa, koli ya da alüminyum folyo yapıştırabilirsiniz camınıza. Gerçekten işe yarıyor. Onun dışında şöyle bir önerim de var. Kühlen deka alabilirsiniz. Soğutucu battaniye. Gece uyumakta zorlanıyorsanız soğutucu battaniyeler var. Buzlu battaniye diye geçiyor. Dediğim gibi Zoma deka, işte Kühl bed deka gibi aratabilirsiniz, internetten bulabilirsiniz. %100 tavsiye ediyorum, sizi çok rahatlatacaktır. Ay çok konuştum, yeter.

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Depo Marketler'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerve'de 16 şubesiyle hizmetinizde. Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda Türkiye'nin maçı vardı. Gün bu açıdan önem taşıyordu. Ancak A milli takımın ne yazık ki turnuvadaki son maçıydı. D grubunda Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı oynanan maçta 1-0 geri düşse de sahadan son dakikadaki golle 3-2 galip ayrılmayı başardı Türkiye. Bu sonuçla turnuvayı golsüz ve puansız kapatmamış oldu Ay Yıldızlılar. Türkiye 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nı 2002'deki kupanın son maçında olduğu gibi 3-2 ile tamamlaması da tesadüf olsa gerek. Müsabaka sonrası Arda Güler TRT'ye yaptığı açıklamayla öne çıktı. Tüm eleştirileri haklı buluyorum. Ne diyorlarsa haklılardı. Çünkü iyi oynamadım. Hiçbirimiz iyi oynamadık. Drama yapamayız. Kötü oynadık. Elendik. İnşallah bundan sonraki maçlarda telafi edebiliriz dedi. Genç Yıldız Paraguay maçından sonra da benzer açıklamalar yapmıştı ve bu turnuvayı unutturabilmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım demişti. Bu sözlerin ardından ABD maçında da golle buluşması büyük takdir topladı. Teknik direktör Vincenzo Montella ise kadroda neden daha önce değişiklik yapmadığı konusunu yanıtsız bıraktı. İtalyan teknik adam istifayı düşünmediğini belirtti. Grubun diğer maçında Avustralya Paraguay'la golsüz berabere kaldı ve iki takım da bir sonraki tura yükseldi. Dünya Kupası'nda dün oynanan maçlarda Ekvador'un Almanya'yı yenerek bir sonraki tura devam etmesi gecenin sürpriziydi. Ekvador'da bu skor nedeniyle maçın ertesi günü resmi tatil ilan edildi. Ancak henüz bir sonraki turdaki rakipleri belli değil. Turnuvada en iyi üçüncülerin de tur atlama ihtimalinin olması bu tür bir organizasyonel sıkıntı yaratıyor. Bir sonraki tur maçını mesela 29 Haziran'da oynayacak olan Almanya'nın rakibi henüz belli değil. Ancak bazı eşleşmeler ise belli oldu. Bir sonraki turda Güney Afrika Kanada'yla, Hollanda Fas ile, Amerika Birleşik Devletleri Bosna Hersek'le, Brezilya ise Japonya ile karşılaşacak. Meksika, Arjantin, Avustralya, İsviçre ve Fil Dişi sahilinin rakipleri ise bu gece belli olacak. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Mangal Döner X Lucas Podolski sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 26 Haziran Cuma günü I grubunda Norveç-Fransa mücadelesi var. Maç saat 21'de, yayıncı STF. I grubunda aynı saatte bir başka mücadele de var. Senegal-Irak karşılaşması 21'de başlıyor. Yayıncı Magenta. 27 Haziran Cumartesi günü G grubunda Yeşilburun Adaları Suudi Arabistan'la karşılaşacak. Maç saat 02'de. Yayıncı AR'de. 27 Haziran Cumartesi günü G grubunda Uruguay-İspanya ile karşılaşacak. Maç saat 02'de. Yayıncı Magenta. 27 Haziran Cumartesi günü sabaha karşı 05'te H grubunda Mısır-İran mücadelesi var. Yayıncı Magenta. 27 Haziran 05'te Yeni Zelanda-Belçika ile karşılaşacak. Maç saat 05'te. Yayıncı Magenta. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Mangal Döner X Lucas Podolski'nin sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın sonucu değişebilir ama lezzetin şampiyonu değişmez. Mangal Döner X Lucas Podolski, Kebap of Champions. Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Depo Marketler'in sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
2: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Depo Marketler'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Güvenli, kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi. Depo Marketler, cebinizin dostu. Enerbey'de 16 şubesiyle hizmetinizde.

eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM.

skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Ve şimdi... Dan, dan, dan, dan. Metropol FM'de Pratik Bilgiler Köşesi.
2: Çay mı seversin kahve mi?
1: Sever. Ben çayı çok severim ama kahveyi de özellikle sabahları tercih ederim.
2: Peki o filtre kahvenin sonunda kalan telve var biliyorsun.
1: Hı, evet.
2: Döküyor musun ne yapayım?
1: Aslında döküyordum ama demek ki bir işe yarıyor mu sorduğuna göre. Hı-hı. Dökme diyeceksin değil mi şimdi bana ve dinleyenlerimize? Niye mesela, dökmeyelim?
2: Çünkü onu herhangi bir kesenin içerisinde veyahut da herhangi ufak bir poşetin içerisinde aracın içerisinde saklarsan o sonra kalan şeyi.
1: Arabanın içinde. Evet.
2: Arabanın içerisinde. O arabada oluşan kötü kokuları bastırıyor. Ben denedim. Hı-hı. Gerçekten oluyor.
1: Çok mu kokuyor araba?
2: Yok ben arabayı bilmeyince kokmuyor araba artık.
1: Şaşırttın beni.
2: Neden?
1: Karbonat demeni beklerdim de ondan.
2: That's very good.
1: Karbonat Hakan.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Radyodan merhabaya, şatstan canıma, hektikten huzura. Bağlantını kaybetme. Türkiye'de bağlantın hep yanında. Türkiye'de Ay Yıldızı ile 90 GB'a varan paketlerinden birini tarifine ekle ve internetin keyfini çıkar. İnternet paketleri Avrupa Birliği ülkeleri, Sırbistan ve Kuzey Makedonya için de geçerlidir. Ayrıca Türkiye'deyken gelen aramalar 31 Ekim'e kadar ücretsiz. Ay Yıldız, sen de bizdensin.
1: Güzelden anlarım.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de.

Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda.

0: Mangal Döner X Lukas Podolski sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 26 Haziran Cuma günü I grubunda Norveç-Fransa mücadelesi var. Maç saat 21'de, yayıncı STF. I grubunda aynı saatte bir başka mücadele de var. Senegal-Irak karşılaşması 21'de başlıyor. Yayıncı Magenta. 27 Haziran Cumartesi günü G grubunda Yeşilburun Adaları Suudi Arabistan'la karşılaşacak. Maç saat 02'de. Yayıncı AR'de. 27 Haziran Cumartesi günü G grubunda Uruguay İspanya ile karşılaşacak. Maç saat 02'de. Yayıncı Magenta. 27 Haziran Cumartesi günü sabaha karşı 05'te H grubunda Mısır-İran mücadelesi var. Yayıncı Magenta. 27 Haziran 05'te Yeni Zelanda-Belçika ile karşılaşacak. Maç saat 05'te. Yayıncı Magenta. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Mangal Döner X Lukas Podolski'nin sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın sonucu değişebilir ama lezzetin şampiyonu değişmez. Mangal Döner X Lukas Podolski, Kebapov Champions.

0: geliyor.
1: Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Alo'dan merhabaya, şatstan canıma, hektikten huzura. Bağlantını kaybetme, Türkiye'de bağlantın hep yanında. Türkiye'de Ay Yıldızı ile 90 GB'a varan paketlerinden birini tarifine ekle ve internetin keyfini çıkar. İnternet paketleri Avrupa Birliği ülkeleri, Sırbistan ve Kuzey Makedonya için de geçerlidir. Ayrıca Türkiye'deyken gelen aramalar 31 ekme kadar ücretsiz. Ay Yıldız, sen de bizdensin.

0: geliyor.
1: Ayşe Cirne ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: iyi hip hop ve pop şarkılar Metropol FM Oksijen programında.
1: Işıkları kapat ve gözlerini aç. Ve sabaha kadar devam ediyor maç. Bak onun işi bu, tam ortaya smaç. Yarışın ortasında

Ateşi harla, ergen kız gibi darla. Supa dedi bir itiş amarla. Rap dediğinde damar

0: geliyor.
1: Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.

0: ben. Ama sen gelme, sen gelme.
1: What? Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi. Oh.

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.

Hiç ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim, ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu.

yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu.

0: Love, love, love, love, ich küsch love, love, love, love, ich küsch love, love, love, love, ich küsch love, love, love, love. Valla bebek sana ne denir ki? Yokluk gördük bu nereden bilir ki? Para mutluluk getirmez diyenlere söylüyorum. Öyle bir getirir ki. Ne dedin kesin dinlememişimdir. Bu işleri hiç becerememişimdir. Eğer bir şeye sahip olamadıysam yeterince istememişim. Dedi konuma diyorum gel. Hak harbi seviyorum seni ben.
1: Severiz.
0: Diyor o zaman bu gece sene 5'e gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz.
1: Dedi konuma diyorum gel.
0: Geliriz.
1: Hak harbi seviyorum seni ben.
0: Severiz.
1: Diyor o zaman bu gece sene 5'e gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz.
0: Işıkları kapat ve gözlerini aç. Ve sabaha kadar devam ediyor maç. Hak onun işi bu tam ortaya smaç.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: sen on numara. Yalandır bakma bu toz dumana. Ve küstüm merkeze ben bu ara. Daraldım yak sigara. Bak üstüm dar, hüznüm var. Biz uçacağız dedik kafes bunlar. Sokmazlar ama yılandırlar.
1: Olmuşlar anakonda.